Hürmetlik radyo yanılgıcılar, bu sahibimizde teri asraş buyumları davalanış suğurçısı doğrusuğa özgerdi. Davalanış suğurçısıdan seyit filinğen doğra, koldan kolgu ötüp seytilip, nurgun doğru dukalları tekşürüldü deyen haber de kıtınladı boludu. 2026 yılı 5. ayının 14. günüden başlap, devlet davalanış kapalıdı idarisi, bütün memleket dairesinde noktalık parça seytiş dukalları da parça setiş doğru hanıları da kanun belgelemeye hılap halda davalını soğurtisi fondını işletişi ahvalını tuyuksuz tekşürüşünü maksus kanat yaydırdı. Hem de maksus tuyuksuz tekşürüş ceryanı da bayıqalgan nurgun tipik delo misallarını yakında ilan kıldı. Birinci delo misali. Davalanış. Devlet davalanış kapalıtı idarisi çoğun sallıq məlumatta bir-mü-bir tekşürüş arqılıq oxşaş bir tayyar jongi doğrusu işkikap sukam cevhreynin oxşaş bolmağan vaqit, oxşaş bolmağan doğru dukalları da işkikitim rastut xatirisi körülgeligini bayqıgan. Tonca qitim 2025 yılı 12. ayının 12. günü Wang Ekis Jun Şinjan Uyğur Abdonum rayonu Ürümçi şehredeki məlum doğruxanadan setip alğan. İkinci qitim 2026 yılı 3. ayının 3. günü Çin Ekis Ürümçi şehri Yerintang Yangshin ve Dayaofang doğruxanasından setip alğan. Devlet davalanış kapalıtı idarısının maksus tuyuksuz tekşürüş grupsi naq meydanda tekşürüş arqılıq. Tunji qitim doğru setip alğan Wang Ekis Jun'nin Ürümçi şehri Yerintang Yangshin ve Dayaofang doğruxanasının dukan başlıqı işkerliki bayqalğan. Bu doğrunun her kaypının başka doğru dukalları da setiliş bahası 26 yuan 5 mo bolup, Wang Ekis Jun özünün suğurtığa katnaşkallıq salahiyetinin paydalanıp, davalını suğurtısı arqılıq her kaypıda 21 yuan 1 mo'ni atjot kıldırıp, özü her kap doğrunu 6 yuan 4 mo

Soğuk saklanan pişik yemeklerin temperaturası 5 Celsius gradustan tövən buluş. Isıq yemeklerini saklaş temperaturası 70 Celsius gradustan tövən bulmaslıq. Pişik yemeklik bilen ham yemeklikini ayrı bir tərəb qılıb, qıraylaşma bulğun işten saklanış. Yemeklikini bəlgedeki saklaş usulu boyunca saklaş. Hükümet tarap ilan kılgan yemeklik bexatarlıki uçurlarına dikkat kılıp, vanhun yemekliklerge karğulaca ägi işten saklanış gerek. Yeni bir nokta intayın muhim. Yemeklik huruçlarının korkmaslık lazım. Fakat devlet ölçümüge uygun bolsula, ilmi bahalaştın ötken huruçla ziyansız bolupla kalmasın, əksce yemeklikini tekimu bexatar kılıdı. Məsələn, sübdü özgürüp ketişinin aldını alıdı, saklaş vaxtını uzartıdı, mikro jallıqlarının köpü işidin saklaydı. Yemeklik bexatarlıkı da həmmi adamın məsuliyeti ba. Alımladın aşkana lobanı gece. Yemeklik zavutudun ailedeki aşkanı gece. Mikro keserlik pedagogici amınladın makro siyaset, kanun nizamlar gece. İlim pen hareketli bolsa, yemeklik tekimu bexatar, turmuş tekimu hatırcan boludu. Biz birlikte yemek içmekke ilim pen nazarımız bilen muamil kılaylı. Sağlam turmuş üçün bir bexatarlık kulübini köpeydeyliyik.

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Hürmetlik radyoyan loğucula bu sahibimizde imtihan bir bolğandın keyin ruhi halatını kandak tanşeş gerek degen mezmun tıngladı buludu. Bugün köpçülükü tavsiye kıladığan sağlamlık adlı hareketi her bir pendin imtihan verip olup imtihan meydanından çıkan dinkeyin teniç bulundun birini tepip közünüzünü yumup kolunuzunu sol kökürkenizde koyup yürek sokuş avazını 3 minut köngül koyup anlan. Bu mezgilde cevabını siliştirmen. İmtihan sualını muzakere kılman. Bir pandini imtihan berip bolgandan keyin nurgun imtihan bergüciler sabaqdaşlar bilen cevap seliştirişke aldırap malum bir sualının hata bolup kalgalıgını bayqap puşayman kılıp keyinki meydan imtihanıdaki ruhi halı dege tesir yetküzüdü. Ameliyette imtihan kağızını tapşırıp bolgan pallani özgertkeli bolmaydı. Ama cevapkı nispeten teşviş küçüydü. Bu vaqtda ehtiyajlıq bolğını, kayfiyatını əsliğe keltiriş. Yürek soğuşunu anlaşının paydası şu ki, dikkatini taşkı, bahadın, içki his kılışkı burap, parasimpatik nervini kozgıtıp, ciddi kayfiyatını pəsaydışke yardan berudu. Kolunuzni kökürkinizge koysanız, yürek soğuşunuzun ritmini his kılıp, özünüzge, mən nahayti yaxşı, dəp əskertsiz. Konkret usulü. İmtihan meydanından çıkan dengeyin, aldı bilen kişiler topudan ayrılıp, dərək sayısı ba yagi teneç bir bulunu tipin. Örü durup, yagi oldurup, közünüzünü yumup, on kolunuzun alkınını sol kökürkünüzün yürek ornağa yemek koyun. Hiç kandak baha bermeyi, pekat alkandın kelgen yürek sokuşunu his kılın. Eğer yürek soğuşunuz bek tez bolsa, hiç kısı yok. Normal ehval. Yine burnunuz bilen çoğunkur nəbəs elip, eğiziniz bilen asta nəbəs çıxırıp, 3 qetim çoğunkur nəbəs elip, 3 minut davamlaştırıp, andın közünüzünü içip, su içip, kengi pänge tayarlıq kılın. Bugün bir pendini imtihan verip bolgan dinkeyin, başkalarının cevabı ritminizni kalay mıqallaştırıp etmisin. Sizden birden bir toğrı kılışkı tekişlik işiniz özünüzün kalbi. 3 minut köngülünü tinişlandırış, 20 saat cevabını seliştiriştin üstün durudu.

0: Karxanlarının işlep çıkarış, iskılatı saklaş ve körgezme kılıp setişte bütün zincirlik endizi berpa kılışı küç koşudu. Eşya obrotudaki transport tenderhin tövellitip, işlep çıkarış ünümünü üstürüp, rayon yeni iş kutubini yetildirişiye yardım berdi.
1: Stansımız haberi. 4 ayının ahırı kadar Jongo Soz Sanat Bankisi Şenjan Şöbüsü'nün kiçik mikro karxanalar umumi menfaatdarlık qarz qaldığı 42 milyard 508 milyon yuan yetip, yıl beşidekiden 9 milyard 193 milyon yuan köpeyip, 56 min kiçik mikro karxanığı nəp yetkizdi. Yakında Şenjan Longshin Kağız Oralmı Çeklik Mesuliyet Şirketinin işlep çıkırış seyhidikle yeniden ilip gelingen ız çıkırış maşinisini sınap tanşıdı. Bu karxana məxsus kağız tahta, xam kağız işlep çıkırdıgan Abdonum rayonunun kəsbi tücüplik özgice yeniçi otturkici karxanısı. Bu yıl kırgen numgen karxanının zakızı sıcıl köpeyip işlep çıkırış iktidarını ciddi kinaytiş ihtiyacı tuğuldu. Ama meblağı yetişmegeçke Jongo Soz Sanat Bankisi Ürümçi Şöbüsü'n qarz iltimas kıldı. Şirketinin baş direktörü Li Jianxin, banka karxana tor tez qarzı arqılıq 4 günlük inabetli qarz ilip meblağ qiyinçiliğini el kılğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Texmo energiya tejaydıgan, texmo aqıl basma üskünleri ve pişiqlaş üskün sikir güzüp, işlep çıkırış lingiyasını optimatlaştırıp, dərecisini östürdük. Mablağ obrotu besmemiz zor derecede yenikledi. Kiçik mikro karxanla umumi menfaatdarlı qarzi, bank kesbi pul muamlı aparatları kiçik mikro karxanlarga berdigan, bir muamildarga berdigan inabet umumi somsi 10 milyon yuan ve onundan az bulgan qarzini körstüdü. Asaslıqı karxanlarının işlep çıkırış, ticaretini kollaşkı şiltiladı. Jongo Soz Sanat Bankisi Şenjan Şöbüsü, umumi menfaatdarlık pul muamili işleri bölümü, yezi kentlerini güllendiriş işxanasının baş direktörü Çın Şauşın mındaq dedi. Ticaret tez qarzi, tor rani tez qarzi, karxana tor tez qarzi, kesbi, tücüplik, özgice, yengçi karxanlar qarzı qatarlıq, tor umumi menfaatdarlık pul muamili məhsullatlarını yolu qoyup, pen texnikide yenlik yatış tipideki kiçik mikro karxanlarını kolla salmaqını zor aytdı.
0: Stansımız kabri. Sanji şehirdeki yezgilik mesulatlarını pişiklaş karxanaları, teknik özgertiş, işlep çıkırış liniyasının derecesini östürüş ve üsküllerini yenileşini sıcıl alığı sürüp, kesip süpütünü östürüş, işlep çıkırış iktidarının ünümünü aşırış, yeşil serpiyatını tövelletişini tutku kılıp, özgeci yezgilik kesbini zor aytış, küçe yetişki küç koştu. Şincan Şau Jinniu, yemeklik payçaklık şirketinin işlep çıkırış seyhida, Optimatik mikropsızlandırıp, soğutup kaçla şekildeki yepyeni işlep çıkırış liniyası püskünlerini tanşaş sınaş baskıçı kirdi. Bu işlep çıkırış liniyası işe kiriştirilgenden kin püylep şekildeki keldiriş, işlep çıkırış materiallarını esvapkı kaçlaş, botlik eğzini içiş, teyyar mesulatını yeşiklerine kaçlaştığını ibaret bütün ceryallık bir gevdileşken meşgulat işe aşırılıdı. Seyh müderi maşu yan işlep çıkırış liniyasının enenevi işlep çıkırış liniyası kırganda işlep çıkırış ünümünün zor derecede östürülgenlikini tonuşturup mındak dedi. İlgiri konu işlep çıkırış liniyası da 2 günde 3000 yaşlık mesulat işlep çıkarıgılı bulattı. Yan işlep çıkırış liniyası işe kiriştirilgenlikin her günü 60.000 yaşlık mesulat işlep çıkarıgılı buludu. Karxanamızın bazar rekabet gücünü teyhmu aşırı alayımız. Sanji oblastıdaki açlık yağlıktan kesbedeki başlamçı karxanı bolgan Yihay Sanji açlık yağlıktan sanayeti çekilik şirketi karxanlarga payda menfaat yetküzü siyasi yatayınıp teknik derecesini östürüş özgertişke tez türütükü boldı. Karxananın çekilash sexidiki çekilash gayri puraklık maddalarını çıkırıp etiş iş bölgenin sıklık almaştırış sistemisini yanılaş özgertiş türü ahırlaşış baskıçıgı kirdi. Çekile seyhinin mesulü Gavlan Muhbirga. Bu türge 3 milyon yuan meblağ sayılın kaldıqı. Mışı ayda işe kiriştirilgenden kin, yıllık tabi gaz işiltiş miktarını tahminen 200 bin kubmetre azayt kılıp olduğalıqını eğitip mandak dedi. Seyhdeki konu püsküllerine şallı vettik. Bu kıtımkı özgertişte tok miktarını aşırmaslık asası da sıklık almıştırış ünümünü östür.

0: Yılığa 60 tonlu bulgumunu az koyup verişini işe kaçır alayımız. Hazırlıkça Sancı şehirde açlık, yağlıktan şokla, süt mesulatları, meyve köktat içimliki, gürüç, un mesulatları katarlıklarını öz içe alan yezgilik mesulatlarını pişiklaş karhanıstın 135 barlıkı gelip, kölemden yukarı sanayi cahitki yezgilik koşumçu mesulatlarını pişiklaş kesbi ve yemeklik yasımcılıkı umumi mesulat kımeti 10 milyar 492 milyon yuan giyitip, Şincan boyunca aldıngı Katar'da durdu.
1: Stansımız haberi. Hazır Abdonum rayonunun her kaysi caylardaki ak örük, glas katarlık özgeçi meyvele ağır karkıdan pişip pazarğı selindi. Aksu bulayetinin ak örükge pişip pazarğı selindiğin pəsilini kütü aldı. Bağbelle örüklük bağlarda özüş bilen aldıraş bulup, yen ak örüklerini yeşki kaçılap uğrap, memleketinin her kaysi caylarğı selip atattı. Aksu, Xonchipo aerodromi ak örüknün postun ipiz, şırınlik buluş, saklaş kıyım buluş, hem de toşuş vaxtıgı koyulduğun tələb intayın yukarı buluş tek alaylıklarına karta, yük toşuşku kapalı kılıç tedbirlerini inçikileştirip, meyvenin yeni təmini en zor derecede saklap, meyve toşuştaki ziyanını azaytdı. Aksu, Xonchipo aerodromi avyasiyel yeniyesi bazırını eçişkı məsul, Yü Çiyen muhbirgimindak dedi. Her günü Aksu Ak Örükü'nün portun çıkış miktarı tahminen 15 tonun etrafıda bulup atıdı. Biz müddetten burun Avyasya şirketi bilen udullaşıp, yen meyvelerini Şincan'dan Wuhan, Hangzhou, yani Guangzhou, Şanghay Katarlı Karkaysi çoğun şehirlerge tez yetkiz vatımız. Kaşkar bulayıdıdaki 30 min modun artıq glas arka arkadan pişip pazarğı selindi. Kaşkar bulaydı öz cayının tuprak ve kelimat şaraitiğe tayınıp, glas östürüşünü zor küşüplenlere başlandırıp, dekallarının kırımını aşırış yollarını kengaytti. Ölçemleştirip östürülgen glasının təmi tatlıq bulup, istimalçılarının yaxtırışıqı erişti. Kaşkar şehrinin Nazarbağ bazırdaki glas östürgücü Adile Ablacan mındaq dedi. Üşmü glas östürdük. Bazarlık hükümet bizge texniki cahettin yetekçili kılıp, setiş yollarını eçip berdi. Glasla barğansır yaxşı ösüp, kırmımız mı yıldan yılgı yaxşı bulu atıdı. Beyin şəri iştibak dikkancılık meydanının əsləlik meyvi üzüş parnikida, qeyb-qızıl glasla şaqlarğılıq tolğan. Meyvi eti tox bulup, koyuq meyvi yedi tarılıp duraddi. Nurgun Saya Hacı bu yerinin dankını anlap gelip, büyük baraksan meyvelik darakları arızdı ötüşüp, pişkan glaslarını üzüp, yen meyve təmini tiyetidi. Meyve üzgül gelgen şehir alsi, Can Yuru mındaq dedi. Bu yerinin meyveleri yeni hem yeşilken, meyve üzüp naidi kuş bulduk, hem sahra mənzirsinden huzurlandık.
0: Emdi, mehri muhabbetki tolgan Tianşan, Şincan'ı nişallık yardım biriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Xoten Tuanchin'ni ilgiri şu caydaki ahalle Kepter Koçisi dep ataydı. Beijing'in Şincan'ı yardım birişinin kolluşta bir tutaş planlaş ve kuruş arkalık bu cayı devlet 4A derecelik menziyeri rayonuna aylandı. Bu hem ahallarının turmuş muayyetini yakışladı, hem ammanın kırımını aşırış yollarını kengeytti. Xoten Tuanchin'da Katar ketken özgüç ahalla tural kulları, türlük özgüçü mesulatla ve kol üner boyumları közünü şunda kamaştırıldı. Bu yerge yemek içmek, ailevi mihmanxana, sayahat suretxanısı, gayri maddi medeniyet maraşlarını sınaş katarlık, köpkül kesip aleti mücessemlengen bulup, sayahat ile bu yerini seyliklığaç örüp adetlerini yiskılıdı. Bu yıl kirgendim yan Tuanchin menziri rayonu kütüvalgan sayahatçı 724 bin adem qetimdün eşip, sayahatçilik kirimi 39 milyon 820 bin yengi yetti. Fujiyelik sayahatçı Lin Junxin mındak dedi. Bu kadimi şehrinin köçüsüde seyli sayahatı bulduk. Kadimi üslubdaki imaretle hakikaten bekçiraylık iken nurgun suretki tarttım. 10 yıl ilgiri Xoten Tuanchin'nin tarı yollarda yundula yakıp durattı. Beijing şehrin 2016 yılı Şincan'ı yardım veriş meblağından 150 milyon yuandını köprek acırtıp Xoten Tuanchin'ni özgertiş kuruluşuna başladı. Qurilish bir ko'chada bir plan, bir oilaga bir loyiha bo'lish ideyasiga asosan

0: Əsli qiyafəti boyunca remont qılındı. Özgərtilən quruluş ümumi köləmi təxminən 420 min kvadrat metr olub, 3000 ailəlik əhaliyə nəfət göstərdi. Obleli kiçikidən tartıbla tönçüngdə çoğ bolğan. 2020-ci ilin özgərtiş tamamlanğandan kən onun konu üyü yip yeni tüskə girdi. O birinci qavətini ailəvi mehmanxana qılıb açdı. O mındaq dedi. Yol kengeytildi, su, tok, təbii qazmı tutaşdırıldı, muhit yaxşılandı, sayahatçılar mı köpəydi, kırmımız mı açdı? Yakın kışki yılda Beijing şehrinin Şincan'a yardım veriş, Xoten Kumandalık Ştabı'nın kolluşta, Tuancheng Mezlik Tamla Koçisi ve Kızılgül Koçisi, Küllük Koçisi Katarlık, Oldu Özgücü Koça ve 30 Wanghong Daka Noktisi. Muzikalı kaşkana, kahvehana, kitap okuş ornu katarlık istirahat köngül içi sorunları berp akılındı. Beijing şehrinin Şincan'a yardım verişi gelgen kadar Maşuay Mındak dedi. Tuancheng'nin tarihi medeniyet asasını çoğunlukla kezip, gayri maddi medeniyet mirasları kasıphanaları topi, çökmüş sınaş meydan sarayları, halkı kolaylık mülazimet katarlık, yürüyüşlük esliyelerini berpa kılışkı küş koşup, Şincan'a delcaydı yardım veriş tedbirleri arkalık, medeniyet, sayahatçılık kesbinin süpütünü östürüp, derecesini yukarı götürüş ve ammanın kırımını sıcılı köpeğitişini şıkaşırdık.
1: Әмді Güzel Cungu Сәпірі сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Алтын тақ дөйлет дәрежілік тәбейлікі қоғдылған район, әқлі иқтидарлық башқұрыш, қоғдаш үскілдері вә район халқыған бірлішіп алдын еліш механизмідін пайдылынып, егізлік экология бейхәттерлік тосқыны сіжіл мұстәкемләп, егізліктікі барлық шәйілеріні яқшы қоғдымақта. Алтын тақ дөйләт дәрежілік тәбейлікі қоғдылған районның ішкірсідігі, Шинжан тарым оймалық әтрапы, яйлық экологиясыны көзетіш тәтқиқат пункті түрі яқында тәсіқланды. Тәбейлікі қоғдылған район башқұрыш идарысын кадры Дин Рунвей мұхбирға, пункт нұқт құрылғанын кен дөйләт ішчей бәс сұрттыдігі оқшаш түрдігі экология системісінің ұзақ мұддәт көзетішчедігі саллық мәлімат бошлықына толдырып, Çöllü işini tizginleş, canlıqlarının köp kıllıqını qoğdaşını ilmi trek bilen təminləydi qallıqını eytip ondaq dedi. Ekologiya sistemisini közütüş ponkti qurulgan ningin, meteorologiya, gidrologiya, yana ekologiya sistemisi sallıq məlumatlarının texmu dəlcayda, texmu ətraplıq buluşunu işqaşırıqlı buludu. Beijing ormançılıq daşı ösüplən əmkarlışıb, nəticilərdən həm bəhirlinimiz. Bu, Cənubi Şincanın çöllüşünü, tizginləşini, strategiyalik trək bilən təminləydi. Altıntaq dövlət dərəclik təbiyyiliki qoğdılığın rayonunun umami kölümü 45 min kvadrat kilometr. Deniz yüzün oturcu iqizliki 4580 metr bulub, Yavu Qotaz, Şezan Yavu Eşki, Şezan Böyükünü qatarlıq yoxluş qırdabıq berib qalğan 338 xil ətvarlıq yabayı hayvan yaşaydı. Егізліктікі әтварлық ябайы хайбалла, ген амбры болған тәбейліке қоғдылдыған бұ район үлгірі егіз, соғық, чәт, ирақ жайды болғашқа қатнаш қолайсыз еді. Башқұрыш қоғдаш қызметі дә пүтілдәй пиады меніш, автомобиллық чарлашқы тайынышқы тоғыр келәтті. Шарайты жаппалық болғашқа үнімі төвен еді. Yaqınqı yıllar domgan dövlətinin ekologiyanı qoğda siyasi və məbliğinin zor küşbilən qollışda təbiyyiliki qoğdılıqan rayon pən texniki selmisini sıcıl zoraytıb, bir türküm əxli iqtidarlıq közetib ölçəş, başqırış, qoğdaş cavabdoqlarını ar qarqıdın qurdu. Təbiyyiliki qoğdılıqan rayon başqırış idarisi təşviq tərbiyyə bölümünün başlıqı Şangpın tonuşdurub mındaq dedi. Hazır asman boşluğu ve yerini bir gevdeleştirip közüdüp ölçe supamızda rayonu kırgan xadımla optimobillerini başkuruş, tizginleşini küçe etipli kalmay, koğduldığın rayondaki canlıqlarının köp kıllıqı, yana meteorologiya, gidrologiya, tuprakı dair bir kısım asaslıq sallıq məlumatlarını közüdüp ölçeş ve xatirleşini işqaşırıqlı buludu.
0: Stansımız qabri. Bu yıl 5-dən hazırgıça 90 ayası yaşanğanların qızarlanışıqı yardım veriş ülke noxtısının altını bərpa qılıb, yaşanğanların tamaq yetişi qiyin buluş, tamaqdın ğəm qılış məsələsini həl qıldı. 6 ayның 5-ші күні 3 саат 1-ден ашқанда Тоқсын нахиясының Голбой езісі, Голбой кентідегі қызалынышқы ярдан беріш ноқтыста яшанғалла арқы-арқыдың келіп қызаланды. Үстелге бірдемділі бірне чықыл мәзілік қорымы тізіліп, мәзілік пұрқы дымаққа ұрылды. Yana issiq qori chiqib turgan polo va langman yashanganlarga uy tamoqining ta'mini his qildirdi. G'olbo'yi kent aholisi Bilal Xo'ji tamoq qorimla bakli o'xshabdi. Mulozimtimi nihoyat yaxshi ekan, hukumatning bizga ko'ngil bo'lganligiga ko'p rahmat dedi. Bu yil 5-chi oydan buyon To'qsun nahiyalik xalq ishlari idorasi nahiya doirasida yolg'iz turadigan, tuvan turmush kafolatidan bahriman bo'ladigan, hojidan chiqolmaydigan, uyida qolgan yoshqi cho'nglarni birma-bir tekshirib chiqib, g'izolanish ehtiyoji bor yashanganlarni udunliq tizimlash daftari tuzib, g'izolanishga yordam berish 6 ulgi nuqtasi. Odatdagi g'izolanishga yordam berish 38 nuqtasini bir tutash planlab o'rinlashtirib, har kuni belgilangan nuqtada g'izolanish bilan alohida yashanganlarga tamoqni uyigich apirib berish birlashtirilgan turiga ayrilgan kafolatlik mulozimat andizisini yo'lga qo'ydi. Hozir 6 ulgi nuqtasida muqim g'izolanish obyektidan 210 tekshirib bekitildi. Shartga uyg'un keladigan iqtisodiy qiyinchiligi bor yashanganlarning har biri har oyda 150 yuan g'izolanish yordam pulidan bahrlanadi. 90 ayası Golbuy yesinin mavın başlığı Adile Gül Abdursul mündak dedi. Biz yaşanğallarını özü tamak etmeyi mu? Sık, pakız, hatırcam tamak yiyiş. Kiyin yana yaşanğallarının inkası asasen korumularını tanşap, köpçülükne teximi köngünlük gızalınış imkaniyeti iyi kılımız.
2: Şinjan yaxşı joy.
1: Stansımız xəbəri. Yaz kirgəndən keyinki 6 ay qum taş yolunun mənzərəsi ajayib gözəl tüsə girib, məmləkətin hər qaysı yerlərindən gələn nurğun öz avtomobil səyahətçilərini səyli səyahət və tamaşa qilishqa jalb qıldı. Bu mezgilde Altay Qum taş yolu da avtomobillar tertiplik ötüşüp sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Taş yol boyudaki seyli kılıç noktalarda sayahatçiler toxtap daka kılıp, piyada aylınıp sayahat kılıp, foto aparat arkalık tağ dalılarının güzel menziyesini süretki tarttı. Beycanlıq sayahatçi Cao Wenxi mundaq dedi. Biz avtomobilimiz neydep 6 ay qum taş yoluğa gelip bir günde 4 bəsildin hazırlandık. Hakikaten bek romantik es kıldık. Qerindaşlarının Şinjanga 6 ayı köprek gelip bu yarının keyfiyatını birlikte es kılışını ümit kılmen. 6 ay qum taş yolu sap əsli ekolojilik təbii mənzirlərgi iyi bolıplı kalmay, sayahat yürüşlük əslalarımı barıqansırı mükemmelleşti. Her qaysi çoğun sayahat noktlarda yana məzlik tağımla, mədəniyet icadiyeti, xas sünər sənət buyumları kiçik bazırı bulup, cay-caylardan kəlgən sayahatçilərge bu qitimqı səpirinin ərzi idiqallıqını yes qıldırdı. Məzlik tağımlar yayımı oranıdiki ticaretçi İsqat Baqbek mündaq dedi. Asaslıqı polu, kavab, çaynak şorbisi, konaq tamıqı qatarlıq, xas məzlik tağımlar ticareti qılımız. Bugünkü günde sayahatçılar mənbəsi muqim, kırmımız yaxşı bolub atıdı. Biz cay-caylardan gelgen sayahatçılarını köngül qoyup kütüb alımız. Köpçülüknün güzel Şinjan gelip, mehman boluşunu karşı alımız. Statistiki kılınışçı bu yılının 5-ci nazırgıca 6 ay qum taş yolu qatnığan avtomobil 42,800-ge. Sayahatçılar 155,000 adam qitimi yetken.
0: Endi kısqı xəbərlə anlatımız. 6 ayının 6 günü geçe, Jungo Nefet Tabi Gaz Goruhi, Tarım Nefetliki 2026 yılı cemi işlep çıkırgan yeşil tok 1 milyar 105 milyon kilowatt saatki yetti. Bunu ölçemli kömürge sundurup hesaplıganda 330 bin tonnadan aşıdı. Bu 860 bin tonna karbon 4 oksidini az koyup bergenge bararlar.
1: 2026 yıllık Abdonum rayonunun rayon işçi hem karlışış, Bengtan bilen yerliknin yuğurluşu hem Tarbağatay vilayetinin işçiler uyuşması longısı məxsus meydan təklif kılış pahaliyeti 6 ayının 5 günü Şeyhu şehirde ötküzüldü. 177 karxana, 1556 iş orni elip gelgen bulup, 1109 kişi nəq meydanda iş qorulışış mudda ana.

0: Namlıq ədəbi axbaratını tuncu qətim tarqıtış mürasimi ürümçüdü ötküzüldü. Əsərdə xatır yezi uslubu arqılıq Mongol körədi yıltıs tartqan. Xəliq Çin qəlbidin köngül bölgən asasi qatlam kadri Xecaulun əslinib, qarlıq dalıda qızıl yepinç yefinib at çapdurğan. Əmili işləb kəsbini gülləndürgən təsirlik siması yezik arqılıq əksə türülgən.
1: Bu kitab danlıq yazğıcı Ван Әнрунның ижади әсір болып, нәқ мәйданны зиярат қылыш әм хөкімет тәрәпнің хәбәрлері, Хы Жауылыңның іш үзлері материалыры қатарлық, нопузлық қам материалырдан пайдылынып, Хы Жауылыңның мәдәниет саяхәчілік байлықыны тәвсия қылыш, асаси қатламды елтіз тартып, тихқалланың кірміні көпәйтішігі ярдан беріш, бірінші сәпкі атылынып, қалықы нәп еткізуш ішлеріні Bicirgenlikidek uşşak işleri tutaş eks ettirilgen. Bütün kitap tahminen 140 man xatlik bolup, bayan kılıç bilen obrazını birleştiriş şekli kullanılgan. Kitapta yana Xı Jiaolongning körünüş sırtıdaki hakiki kişilik hayati sistemlik gevdilendirilip, etrafıdaki kişilerin ağzaki bayanları ve nurgun kımmetlik tepsilatla merkezlik namayan kılıngan bolup, ideyaviliki oqışçalıqı və təsirləndiriş küçüge tən idibar berilgən.
2: Şın şitan markılıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puti, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şitan markılıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puteylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şitan markılıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puteylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şitan markılıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun orqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bel puteylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldar...

0: Yurt tündeki yeniliklar.
1: Hürmet radyo anlıgıçılar, bu sayfımızda medeniyet icadiyeti çemberikide dan çıkarken Şincan Kozcaqları doğrusu da sözlep birimiz.
2: Ürümçedeki Altınbulak Soda şehircisi de xeridarlar Abdullah Emrullah'nın yayımı oranını kıstı kıstan kılvetken idi.
1: Abdullah beşin kötürüşkümü ülgürmügen halda, koludaki maharetini kılçımı tohtatmayı çakallık bilen Kozcaqlarga dup keygüzüp yakut çaplava tattı. Ən aldıdaki rət kitizilgən, anı bala işgeylən, bıraqla 10 Kozcaq tallava algan bolub, hər birinin dopisi oxşumaydı. Kəyindiki xeridarlar tallava algan dopularını sıkımdaşqın içə, nəx meydanda quraşdırıb bolışını təqəzalıq bilən kütüvat attı. Malca sırgı Şincan Kozcaqları orını quruq dalgan bolub, onun hətta mal toluqlaşqımı vaxt yetmigən idi.
2: Abdullah tonuşdurub mundaq dedi. Hemmeden mürekkep pasondikisinin birisini 6 minutta. Adir akının her birini 3 minutta pütürüp olumen. Künüge en köp olganda 200'ni teyirli alaymen. Sayahatçilikten avat peslede hatta anamnımı yardımge çakırmen. Edigen saat 10'da soda saray icilgandın, kes saat 8'de takalgıca ornumdan asasen ayrılalmaymen. Bazla çamdallarını sörgünice alayta meni izdep gelişidu. Xeridarlarının ihtiyacı kanmaslık, daimlik ahval bulup kaldı.
1: Yaşlar kollektifini cəlif kılgan Kozcaqnın torku mundaq. Tühleri sel büdür gelgen, koluqi hal rengde. Yoğan közlerge tebessüm cilivlengen kalpüklürüm aslaşkan. Andin çıraylıq ətləs giyim, nəps dup ki güzülgen. Meydisige bir tızıq közün çaxıntırgan Yaqut Marjan esilğaşqa bir türlük bay Kozcaq salafıtı bilen tordaşla tərpidin Şincan Labubusi dep laqam koyulgan. Omaqlıqı, əşəmətliki və dəl cayığı çüşkən millet amılları bilen yaşlarının estetik kəygüənige dəl cayıdı maslaştırılgan.
2: Yayma igisi Müyəssər Abdümecid. Üçün etkanda bu Kozcaqlarını hatta ki onun taqdirdeki bir meydan buruluş deyişki bulatdı. 2025 yılının ahırlarıca o yenila üyide üntünsüz yasaş bilen meşgul idi. Bir nece aydın ki yılla onun her günü yayma aldığa qatırışıgı toğru geldi. Setiş miqtarı toğrısı da gep içilganda o hayacınını basalmıgan halda bugün yüzün köprek Kozcaq sattım dedi. Her birini 40 yuandın hesaplığında kündülük ticaret sonması 5000 yuandın aşattı. En yıkınki çoğun zakkaz korludun kelgen bulup bir dükkandar alaytan onu izdep 50 Kozcaq zakkaz kıldı. Yıraktın kelgen xeridarını əpsilandırmaslık üçün o ilgiri hatta keçilip 12 Kozcaq tayarlap mihman sarayga apırıp bergen idi. Şu günü keşte helqi Jajang'dan kelgen xeridari ijtimai alaq süpsiga suretini çıkırıp ismini atap maqtagan edi.
3: 3 yataqlıq uy asasi kapalat, 4 yataqlıq uy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Uyning egizligi 6 metr 30 santimetr. İki qavatki bölüp 3 yataqni 4 yataq qılıp alsangiz boladı. Tianshan rastisiriki 107 kvadrat metrliqdan 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat uyning paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% ketidi. Oqşash kölemdiki uyge selishtirganda mehmanxana küllikke teximi çoğ, yataq uyi teximi köp. Tafsilotini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
5: Saat 8:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
6: Saat 9:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber davalalaysız.
5: Saat 11'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
6: Saat 12.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki pultice hemrayınız, cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki turmuş hemrayınız, Solution Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki ilgilik tikleş hemrayınız, ilgilik tikleş uyumuz bosa Solution Update'ı yardım verdi.
5: Saat 17.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki medeniyet hemrayınız, medeniyetinin çigrası yok, İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
3: Saat 19.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız, AI tamak tizimlik gibi.
7: Saat 20.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki ügünüş hemrayınız, bilim turmuşunuzun tem hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nüskesi yeninizdeki tenerket hemrayınız, sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
4: Solution Update'ını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

0: Yükselovat Pan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, bu seyipimizde aldınkı 5 ayda Şincan'ın tömür yolda toşulgan yük 100 milyon tonluk ötgeldin bösüp ötgeldeki doğrusu da sözle birimiz.
2: Aldınkı 5 ayda Şincan tömür yolda toşulgan yük 100 milyon tonluk ötgeldin bösüp ötüp, bulturkı şu mezgildikidin 4.18% aştı.
1: Bu yıl kirgendim boyan Şincan tömür yol tarmakları tömür yol transport evzellikini cari kıldırıp, yük transportunun süpütünü östürüp, ünümünü aşırışını sicil ilgir sürüp, eşya oburutu baş ve digerliki. Toktam tüzümü boyunca toşunu bağıl kenaytip, toş küçü kapalıttı. Katarlık siyasetlerden yakşı toluk paylanıp, kelişim boyunca toş miktarını bütün küçü bilen nekleştirdi. Kömür, kimya ve oğut, paxta, aşlık katarlık noktluk maddi eşyalarını toş ihtiyacıga birleştirip, kar leylisi tiz yetküzüşü del cayda teminleş. Kar leylisi tiz yetküzüşü tonlaştın saklanış maddi eşyaları. Kar leylisi tiz yetküzüşü yipek yolu elektroluk soğudusu. Kar leylisi tiz yetküzüşü Şincan kömürünü sırtkı toş markasındaki növeç poizlarını yolu koyup, kar leylisi tiz yetküzüşü paht növeç poizi bilen ah mal yığıp toplaş mehsus poizi birleştirilgen yepyeni transport endisini berpa kılıp, köpkül şekildeki birleşim transport katarlı has növeç poizlarını yakşı işe geliştirip, barlık türdeki mal menbesini etişik tütkü bulup, xeridarlarının köpküllaşkan toş ihtiyacıga kapalet kıldı ve onu kan durdu.
2: Şincan tömür yol tarmakları transportka kapalatlı kılış iktidarını östürüş üçün yoşurun küşünü kezip, önümünü östürüşünü zor küş bilen yolu koydu. Transport, yük transporti, orullaştırış katarlık tarmaklar zic hemkarlaşıp, yolucular poizi, aylanma növeç poizi, yığıp kaçılaş tez, toş növeç poizini zor küş bilen katıntıp, toş küşünü delcaydı maslaştırışını işe aşırdı. Yük düşürüş arkalık, kaçılaşka kapalatlık kılıştı çantırıp, pasıl iğzıda iğir tüptüke vagonladın ulap, yük düşürüşünü təşkilleş hizmetini yakış tutup, kuruk vagon baylıqıdan elmi paydalanıp, ünümünü östürüş bilen bile, kaçılındıgan yük miktarını vagon mənbəs kapalatı bilen təminledi. Lanzhou, Şincan tömür yolunun poizini ötküzüp beriş iktidarıdın yakış paydalanış asası da Cənub-Şimal iki kat, Cənub-Şimal iki kanatının koşumca tireklik rolunu toluq cari kıldırdı. Gulmud, Korlu tömür yolu, Linhi, Kumul tömür yolunun poizini ötküzüp beriş iktidarıdın yakşı toluq paydalanıp, eşya obrodi transport önümünü östürdü.
1: Kömür, yük toş miktarının eğit koluğu. Şincan tömür yol tarmakları bir karhanığı bir tedbir buluştun ibaret transport küçük kapalıtı lahiyasını karatmalık mükemmelleştirip, kasat ve avat mezgildeki transport küçü, transport miktarı özara kapalı tıkılış mekanizmini katkı emeliyle

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yoksa...
4: Hey, dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayə qılın.
6: Yarqın isim.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda Qashqardaki doğapçı aka Hüseyin Kenji'ni tanıştırırız.
7: Qashqar, kadimi şehri Xanbazırdaki Qashqarlık doğapçı aka Hüseyin

0: Кенжи дугап яймыса алдыда музны чокуп, качыгы илип, унунга муздак кытык аралаштырып, юкурыгы итивиди муздак кытык билан ушак муз парчалары аралашып, куяш нурда ап-ак яй хасыл кылып, яна качыгы сылык түштү. Бу өзгөчө дугапны бойшулукту этиш оюнуну тамаша кылып аткан саяхатчылардын алкы садалары эвжиге көтөрүлдү.
1: 30 yaştın aşkan Hüseyin'nin yayma içip doğap seti vatkanağa 13 yıl boldı. Deslepte soğudası adet kiçiydi. 6 yılının aldıdaki bir günü o kelip keti vatkan sayacılarge karıgın içe, köğünlü de kanda kılgandı kolumdaki doğap arkalık kişilerini teğim gelip kılarlar mı diyenlerini oyladı. Şunun bilen onun da yasaş ceryanını oyunu aylandırış oyu peyda boldı. Şunundan keyin o vaqt tapsıla doğapını boşluqqa etişni məşq qıldı. Dəsləbdə həmişə atqan doğapını tutalmay yergi çeçivət ətdi. Çeçivət ətdi. Külləb qılış jarayanında nurğun qıtıq və muzni israf qılıb ətdi. Lekin o bel qoyub etmay neçə min qıtımlab etib məşq qılıb axır Мейлі қанчылық егіз ассын, доғап хаман қачыға жайыды түшідіған бұ қалтыс махаретіні етілдірді. Вақт ұзарған сірі, доғапны бошлықы етіш, оның көз орға айлынып, кішіні әйран қалдырдыған көріш сезімі үйнімі барған сірі көп саяатшын жәліп қылды.
0: Көпчілікнің интизарлық нәзірді Хүсәйін яна ойынны башлады. O muz çokuş piçkini çan tutkınıca çoğun muz parçısını tez-tez çokup muz parçalarını şakkıda ihtirvidi. Uşak muz parçaları şırıldap, şıldırlap çüşüp, közünü yumup açıkça yerim kaçı muz parçısı teyar buldu. Arkadan o özü uyutkan kıytıktan iki çoğun koşuk ilip, üstüge emdila kayıntılgan şeker kıyamını koyup, beğişini aylandırıp birlik küçüvidi, bütün bir kaçıdaki kıytıklık doğap, boşluğu kötürüldü. Oğluş valgalla bir dilla yenik işçigi tartışıp, hayranlıkını büldürüştü. Köpçilik inkas kaytırıp bulguca, doğap kaçıgı sılık düştü.
1: Nak meydanda alkı sadalları üzülmedi. Nurgun kişi yan telefonunu çıkarıp süretki tartıp, sınkı ilişki başladı. Bazılar alayten, yenim bekerek igiz etin, sınkı ilip dostla çember kimge çıkarmen, dedi. Hüseyin'nin bundak geplerden ezelden keyfi uçmaydı. O hem işe sayacılarının digini boyunca teğim igiz at attı. Bazı da teğe kepsizlik kılıp közünü çim çıklatıp köpçülükünü küldür ve etti.
0: Doğap kılıçta başka hüner yok. Fakat materyal yeni buluş gerek dedi Hüseyin muhbirga. Kıytıkını her gün etigende öyde uyutup tayarlayımız. Muz parçasını mı şokini soğuk saklaş ıskıladıdın yeniden kırgızımız. Materyalla yeni bolğandıla doğap təmi yaxşı çıkıdı. Mən yıl boyu digüdək bu soğudunu kılımən. Her günü çüştüm burun saat 11'lər ətrapı da yayımını assam ədisi səhərgeç sattı mən. Hazır dəl avat məzgil. Bikar kalıdığan vaxtımız yok diyərlik.
1: Jansu'dan kəlgən sayacı Joshanlun alaydan bu yerge kilip Doğap elip bir otlap tetip bakkan dinkin ihtiyarsız mahtap getti. Şunca igiz etip mu, yani şunca del cayığı çüreleydikken, hakikten kaltısken, çüçümel, tatlık, muzdek, yazdı bundak doğaptın bir kaç ise belki peyiz boludikken.
0: Bultur 6. ayda Hüseyin sın numurda yayma açkandaki sınını tarqattı. Yana bivast körüstüşünü başlıvidi, oylumğan yerden bir yıldıla 650 man ageş küçüge erişti. O her günü 4 saat muqum bivast körsetgeçke kişilerinin dektin tartkan mezlik taamla riyasetçisige aylandı. Bazla onundan her günü 13 saat örü turup, toxtumay asmanğı doğap etip tayarlısınız, harmamsız dep sorğanda o beşini çayqığınıca Саяхатчылар хушал ойнап, хушал гызалансыла, аргылык хес кылмайман деди.
1: Якын кыйлатын буян Кашкар кадими шаар манзыр районы экология байлыгы ва халык урп адат маданият афзаллыгын чоңкур кызып, саяхатчылык кәсп алытын өзлексиз бейтип, мулазмат тасиратын алалаштырды. Хан базар төрлүк хас мәзлик таамлары белән көзләрне алы чекмән кылып, саяхатчыларга кайнам ташкынлык толган Кашкар йедине чөкмисен ач форстыг иге кылып калмай, яны Хүсәйингә охшаш техими көп яшны саяхат тамыгыгы эгистигеш, бәхтлек гүзәл турмыш кечүриш имканиятиге иге кылды.

Hürmet radio anlıqçılı, hem de avtonun rayonumuzki 16 şehrinin avarayı məlumat anıldımız. Ürümçide hava bulutlu temperatura 20-30 Celsius gradus kçe. Altay'da hava bulutunup ki neçilidu temperatura 17-29 Celsius gradus kçe. Çöçek'te hava uçup bulup ki tutuludu temperatura 18-29 Celsius gradus kçe. Olcuda azraq yağmur yağıdı temperatura 17-23 Celsius gradus kçe. Ortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-30 Celsius gradus kçe. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-34 Celsius gradus kçe. Köytünde hava bulutluq. Temperatura 21-35 Celsius gradus kçe. Şihansda hava bulutluq. Temperatura 20-35 Celsius gradus kçe. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus kçe. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsius gradus kçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus kçe. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus kçe. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-31 Celsius gradus kçe. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-25 Celsius gradus kçe. Qashqada azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-27 Celsius gradus kçe. Xotende azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-20 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 20-30 Celsius gradus kçe boladı. Hürmetli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem Programısı boyunca altış bəduq, yaxdırıp anlıqına lağı rəhmət. Slav işdən abonçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalaysılar.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlap barğıcı sənət səhnisi programımızın anlayışınlarını karşılayımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bugünkü programımızın Salam Dənglar namlıq nakşının yıkımlıq küyleri bilen başlayımız, qani Bəhər Alğaysla.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde teri asraş buyumları davalanış sığırtısı doğrusuğa özgerdi. Davalanış sığırtısıdan seyit filinğen doğra koldan kolgu ötüp seytilip, nurgun doğru dukalları tekşürüldü deyen haber deyip tınladı boludu. 2026 yılı 5. ayının 14. günüden başlap, devlet davalanış kapalıdı idarisi, bütün memleket dairesi de noktalık parça setiş doğru hanıları da kanun belgelemeye hılap halda davalanış sığırtısı fondunu işletiş ahvalını tuyuksuz tekşürüşünü mahsus kanat yaydırdı. Hem de mahsus tuyuksuz tekşürüş ceryanı da bayıqalgan nurgun tipik delo misallarını yakında ilan kıldı. Birinci delo misali. Devlet davalanış kapalıtı idarisi çoğun sallıq məlumatta bir mü bir tekşürüş arqılıq oxşaş bir tayyar cungi doğrusu, işkikap, sukam, cevhriyinin oxşaş bulmağan vaqit, oxşaş bulmağan doğru dukalları da işkikitim rastut xatirisi körülgelikini bayqıgan. Tunca qitim 2025 yılı 12. ayının 12. günü Wang Ekis Jun, Şinjan Uyğur Abdonum rayonu Ürümçi şehredeki məlum doğruxanadan setip alğan. Şikinci qitim, 2026 yılı 3. ayının 3. günü Çin Ekis, Ürümçi şehri Yerintang Yangshin ve Dayalfang doğruxanasından setip alğan. Devlet davalanış kapalıtı idarısının mahsus tuyuksuz tekşürüş grupsi naq meydanda tekşürüş arqılıq. Tunca qitim doğru setip alğan Wang Ekis Jun'nin Ürümçi şehri Yerintang Yangshin ve Dayalfang doğruxanasının dukan başlıqı işkerliki bayqalğan. Bu doğrunun her kıypının başka doğru dukalları da setiliş bahası 26 yuan 5 mo bolup, Wang Ekis Jun özünün suğurtığa katnaşkallıq salahiyetinin paydalanıp, davalını suğurtısı arkalık her kıypıda 21 yuan 1 mo'ni atçot kıldırıp, özü her kap doğrunu 6 yuan 4 mo tölep setip alğan. Keyin dukan başlıqı boluş kolaylıqının paydalanıp, doğrini özünün doğru dukını da her kıypının bahasını 38 yuan'ge östürüp, Çin Ekis setip, kiriş çıkış arlıqı da her kıypıda 21 yuan 6 mo baha perkıdın payda alğan. Davalanış sığırtısı fondi Wang Ekis Jun üçün köp kısım mal kırgızış tənarxını üstüge alğan, ama doğru dukini hayınıgı setiş arqılıq payda alğan. Ürümçi şehri Yerintang Yangshin ve Dayalfang doğruxanası kaytma ekip kirgen doğrini haynığı setip, davalanış sığırtısı fondini aldap elip alğan dep kuman kılınıp, şu jaydaki davalanış kapalıtı tarmaqlarının yanımı çoğunkır tekşürüp bir tarap kılışına ötküzüp berildi. İkinci delo misali. Devlet davalanış kapalıtı idarısının çoğun sallıq məlumattan bir mü bir tekşürüşüden məlum buluşca, Şinjan Uyğur Abdonum rayonu Ürümçi şehri Jianminkang doğru yerlik çeklik şirketinin kısmen davalanış sığırtısı mun dərəcəsindeki doğrularda köp qitim rastut kılıştak bir normal xatir saxlanğan. Devlet davalanış kapalıtı idarısının maksus tuyuksuz tekşürüş grupsi tuyuksuz tekşürüş arqılıq. Bu doğru dukunadaki 90 tosuş akartışmayı, koruk çüşünün aldın elip terine çıngıtıdığan altın ranglık yürüşlük katarlık teri asraş buyumları. Bu vaxtlar zaksi katarlık turmuş buyumlarını davalını suğurtisi mun dərəcəsindeki dora vitamin E yumuşak kapsoli, Huangchi Keli katarlıklarga almıştırganlıkını hem de suğurtığa katnaş kocunun davalını suğurtisi şahsi isçotını işletip rastçot kılganlıkını baykıdı. Ürümçi şehri Jianminkang doğrugerlik çeklik şirketinin kılmışı başka tavarlarını davalını suğurtısı doğrusuğa almıştırıp davalını suğurtısı fondını aldap elbilişki çetişlik bolup, şu jaydaki

0: 427 0507 Maslahat so'rash telefon nomeri 400 993 77 88 400 993 77 88 Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli B turdagi OTC dori tarkibi ipomedium oti siliq yopirmoqlik azgan seriq yo'g'ay burjun urqi yasalmisi Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılendi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şəbəs qılaylı.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yemeklik bixatarlıkıda nemege tayinimiz degen mazmunda sözləb birimiz. Yemeklik mənbəlik keseliklerinden türeyi 200 xılığı yedidu. Yenik bolğanda iç sürüdu, eğir bolğanda cigar yalluği, börek zayıplişiş, hatta rak keseligə kırptar boludu. Belkim göş pişmağan, tamak ve korma uzun turup kalgan boluşi. Yana belkim yemeklik materyalı da körgül bolmaydıgan dehkancılık doğrusu, çarbı doğrusu, toksin, hatta bakteriya yaki virus kıyıp kalgan boluşu mümkün. Yeyiş azaldın kiçik şemez. Onun arkası da emeliyette nurgun bilim ba. 6 ayının 7 günü dünya yemeklik bihaterliği günü. Emeliyette biz tamakni bihater yeyiş yaki yemeslikte tələyge emez, İlim pengi tayinişimiz gerek. Talla bazırıdan siz kandak tuxumlarını tallap seydi valısız? Dehkallarının yerlik tuxumu mu ya ki oral mısığa antibiyotik işletilmegen, bütün musabilik soğuk saqla zanjeri dəb yezilgan qaplıqını mu? Nurgun kişi karmakka pakiz, başkıcı pıraq yok, özümüz etken işençlik, Muşundaq yemeklik çoğun bihatar boludu, dəb qaraydı. Ameliyyatta yemeklik bihatarlıkıya haqiqi kapalatlı kıladığını köz ve burun emez, belki ilim pen. Dünya Sahiye Təşkilatı ve Birleşken Devletler Təşkilatı, Açlık, Yeziklik Təşkilatı bir qatar alımla Tiyan Tuanini təşkilledi.

0: radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj qaldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda imtihon berib bo'lgandan keyin ruhiy holatini qanday tanishish kerak degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qat'iy harakati har bir pandan imtihon berib bo'lib İmtihan meydanından çıkkandan keyin tinich bulundun birini tepip, gözünüzni yumup, kolunuzni sol kökrekinizge koyup, yürek soğuş avazını 3 minut köngül koyup anlan. Bu mezgilde cevabını seliştirman. İmtihan sualını muzakir kılman. Bir pandan imtihan berip bolgandan keyin nurgun imtihan bergöciler, Savaqdaşlar bilan javob selishtirishga aldirab, ma'lum bir savolning xato bo'lib qolganligini bayqab, pushaymon qilib, keyingi maydon imtihonidagi ruhiy holatiga ta'sir yetkazdi. Amaliyotda imtihon qog'ozini topshirib bo'lgan pallani o'zgartirib bo'lmaydi. Ammo javobga nisbatan tashvish kuchayadi. Bu vaqtda ehtiyojlik bo'lgani kayfiyatni asliga keltirish. Yurak soğuşunu anlaşının paydası şu ki, dikkatini taşkı, bahadın, içki his kılışkı burap, parasimpatik nervini kozgıtıp, ciddi keyfiyatını pesaydışke yardım berudu. Kolunuzni kökrekinizge koysanız, yurak soğuşunuzun ritimini his kılıp, özünüzge, men nahayti yakşi, dep eskertsiz. Konkret usulü. İmtihan meydanından çıkkandan keyin, aldı bilen kişiler topudan ayrılıp, Dərəq sayısı ba, yagi tinich bir bulun etibin. Ör durup, yagi oldurup, közünüzni yumup, on kolumuzun alqınını sol kökrikinizden yürek ornağa yemek koyun. Heç qandaq baha bermey, pəqat alqandın kəlgən yürek soğuşını his qılın. Əgər yürek soğuşınız bək tez bolsa, heç qısı yok. Normal əhval. Yana burnunuz bilan chonqur nafas elib, og'zingiz bilan osta nafas chiqarib, 3 qitim chonqur nafas elib, 3 minut davomlashtirib, andin ko'zingizni ichib, suv ichib, keyingi panga tayyorlik qiling. Bugun bir pandanni imtihon berib bo'lgandan keyin boshqalarning javobi ritmingizni qalay muqallashtirib atmasin. Sizning birdan bir to'g'ri qilishga tegishli ishingiz o'zingizning qalbi. 3 minut ko'ngilni tinchlantirish, yarim soat javobini selishtirishdan ustun turadi.

Yıl alalaştırıp, istimal yeni muhitini zor küş bilen yetildirip, istimal yoşurun küçünü üzlüksüz koyup berişini ilgiri sürüp, nazarat kılış baş kuruş, kanun icra kılışını yanımı küçeytip, kanunga kılap kılmışlarga katlıq zarbı berip, kan istimalçılarının kanunluk hukuk mənpatını hakiki koğduğan. Bütün memleketteki istimalçılar cemiyeti teşkilatları razı bolğudak istimalını ortak berpa kılış, istimal hukukunu koğdaş yeli baş temisini ziş çörüde, tügüllük rolunu toluq cari kıldırıp, istimalçılarının hukuk menfaatini, cemiyet koğdaş hizmetini çoğunkur kanat yaydırıp, bütün bir yılda istimalçılarının arzıdan cemi 2 milyon 16 milyonu kabul kılıp, arz eğitip gelgen ve mesle sorgan istimalçılardan 609 milyon adam kıytımını kütübilip, istimalçılarını 930 milyon yuallik iqtisadi ziyandan saklap kalgan. Yıllık dokladda, hazır devletimiz istimalçıların hukuk menfaatini koğdaş hizmeti de 4 cahetki gevdelik meselige duş kelevatıdu dap oturgu koyuldu. 1. İstimalçılarının hukuk menfaatini koğdaş tüzülme mekanizmini yanımı mükemmelleştirişke doğru keledu. Kısmen istimal sahası da amıvi menfaat davası ve kollektif davanın funksiyasını cari kıldırışta yetersizlikleri mevcut bulup, istimal hukuk menfaatini koğdaşta cemiyet ortak idar kılışının cayda emeliyle işi, puhta emeliyle işini küçeytişke doğru keledu. 2. Xalq turmuşi istimali sahasidagi qonunga xilof qilmishlar va bexatarlik yoshirin xavfiga sal qarashqi bo'lmaydi. Tibbiy husn go'zallashtirish, sog'lomlik buyumlari sahasida qalay miqanchilik pat-pat ko'rilib, mulozimat istimolida baho aldamchiligi qatorli qonunga xilof masalalar ko'p ko'rilmaydi. 3. To'g'ri istimoli sohasida soxta tashviq qilish qatorli kona yangi masalalar pat-pat ko'rilmaydi. İstimal qilishqa ozdirish qatorli istimolchilarning qonunli huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan masalalar yanala mavjud bo'lmoqda. Chegara xalqigan elektronlik savdoda sog'lomlik yemakliklarini sotishda soxtalik qilish hodisasi bir qadar gavdalik bo'lib, istimolchilarning jismoniy bexatarligi va mol-mulk bexatarligiga yoshirin xavf paydo qilmoqda. 4. Yangicha istimol sohasidagi majralarni muvofiq bir taraf qilish jiddiy zarur bo'lmoqda. Moda o'yinchoqlar kasbi istimol bozori savdo tartibini qiyinlashtirishga to'g'ri keladi. Jismoniy va ruhiy jihatdan o'zini asliga keltirish va osrash iqtisodiy qalaymqon bo'lish ahvoli kasb taraqqiyotiga ta'sir yetkazmoqda. Yıllık dokladda 5 cahatdiki 2026 yıllık istimalçılarının hukuk menfaatini koğdaş hizmeti doğrusu da təklif oturğa koyuldu. 1. İstimalni zor küş bilanını urgutup, istimal muhiti kuruluşini çoğunkur alğı sılcıdış gerek. 2. Hukukunu koğdaş iktidarını özdürüp, istimalçılarının hukuk menfaatini koğdaş tüzülme mekanizmini sıcıl mükemmelleştiriş gerek. 3. Xalq turmuşu yönelişte çıng turup, alaqadar sahallardaki istimalga dair kanunga xilap kılmışlarga zarba beri salmaqını sıcıl zora etiş gerek. 4. Dikkatni qiyin nokta, tosuq nokta meselelerge merkezleştirip, tor istimala da istimalçılarının hukuk menfaatige ziyan yetküzüşini tüzeş ünümini ünümlik östürüş gerek. 5. Tüzüm təminatını yanımı küçeytip, yeniçe istimal sahasıdaki hukuk menfaatini kapalatlandırış tüzümünü takamullaştırış gerek.

2026 yılı Ürümçi İmtihan rayonunda adetki Ali Mektep İmtihan'a katnışlıqallar 30 mingdan aşılgan bulup, bütün şehir boyunca 51 imtihan noktası 1225 imtihan meydanı tesis kılındı. Ali Mektep imtihanı mezgilede yol katnış bir xatarlıkıya hakiki kapalıtlı kılıp, barlıq imtihan beridgan oquqıcılar hem ata-anlani bir xatar kolaylıq katnış muhiti bilen təminləş üçün Ürümçi Şehirlik Qonan İdarisi katnış başquruş tarmaq ətirdi, bir qatar imtihanğa kapalıtlı kılış tədbirlerini kullandı. 6 ayının 7 günüden 8 günügeçi bolğan imtihan mezgilinde katnaş saqçıları her qaysı imtihan noktalarının aldıdaki belgilengen oralarda imtihan başlanış vaxtıdan 1,5 saat burun iş ornığa berip vazife icra qıladı. Alaqadar çoğun ətiratlar ahvalga qarab koçağa yakın imtihan meydanı ətrapıdaki yollar

0: 991 480 17 73 ке телефон кылса болоду. Мехир Шапкат жеткизип имтан майданга апрыш кызык лент кызыл лентси таркытылды. Үрүмчи шаарлык Гоңан идарасы катнаш башкаруучу тармак атырды махсус 10000 тал кызыл ленти ясап, бүтүн шаардыкы 6 тавалык районда катнаш сакчы каравулканаларга хаксыз таркытылды. Кызыл лентта чигилген имтанга апырдыган автомобиллар алдын жүрүш укугунан бахриман болду. Эгер кашылык учурса, катнаш сакчылары яки мээр шапкат жеткизүүчү автомобил атырды алдын мухапизат кылып апырып койду. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmisi, Guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmisi, guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalmisi, Guji yasalmisi. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızdan Sugurta şirketi yolcular avtomobilinin ticaret kılıçtan toxtap kılıç zeynini töyleşine rad kıldı. Bunda kılıç muvaffak mı, kanunluk mu degen dilo misalını sözlep birimiz. Yakında Künes Nahiyalı Halıq Sot Mahkemesi motorlu katnaş vasıtası katnaş hadisi zeyni töylem macerası delosini sot kılıp ahırlaştırdı. Sugurt şirketi cevapkarlığını keçirim kılış madallarına karata kanunda belgelengen əskertiş, inik düşendiriş mecburiyetini ada kılmağışına sot mahkemesi kanun boyunca sugurt şirketiğe davagerinin ticaret kılıştan toxtap kılış zeyni üçün 6960 yuan töylem beriş doğrusu da hüküm çıkardı. 2025 yıl 9 ayının 13 günü MA-2 fu küçük tipteki yolcular avtomobilini haydab yol özgertkende MA-2 haydigen sayahat yolcu toşuş avtomobil bilen sokulup ketken. Katnaş başkuruş tarmakları MA-2 fu'ni toluk cevapkarlıkını üstüge aladığı dep bekitken. Hadiste MA-2'nin ticaret avtomobili 6 gün remont kılınıp ticaret kılıçtan toxtap kılış zeyni kilip çıkan. Hadisi sadır kılgan avtomobil malum şirketke bekangan bulup, malum sugurta şirketi de katnaş mecburi sugurtası ve soda üçüncü taraf cevapkarlık sugurtasıga katnaştırılgan. Hadisi sugurtta küşke ige muddeti içi de yüz bergen. Sugurta şirketi remont hakkını töylegen bolsun mu, lekin ticaret kılış toxtap kılış zeyni cevapkarlıktan keçirim kılış dairesi kırdu degenini sebep kılıp töyleşini rad kılgan. Bu yıl 4 ayının 13 günü MA-2 hadisi sadır kılganı şopur, bekingan şirket ve sugurta şirketi üstüden sot mahkemesine dava kıldı. Sot mahkemesinin sot kılıp tekşürüp, diyaloğu çetişlik sodu sugurtası toxtamı da

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının münbet tuprak programımızın anlaşımlarını karşılamız. Mən Hariya Satçı Hamida Qiyum. Dostlar, bu kitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllün vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde, Payzavat nahiyasıda baldırıp şar Payzavat qoğunu bazarğı silindi. Şeyhu şehri xalq turmuşuğa ait əmili işlerini yaxşı becerip, yezi kentlerini güllendirişinin kalıplarını illetiş mənzirisini sızıp çıxdırgan məzmunlarını dekdinlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde, Şinjan Meishengdao Biotekniki Çeklik Şirketinin baş direktori Quang Feiting, Qumlıqdaki şorluq yerde kiçik qarı buğday terdi. Qumun şehrideki qoğunçı Maria Ahmulla yeni kəsb altiga təşəbbüskarlıq bilan quçaq açdı degan məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Yezigligi yeza dehqonlarga aloqador fikrlar sahibimizda ta'minat sodi bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan tor nuqtalari Şinjandagi asosliq manzara rayonlarini qaplab yeziglik xos mahsulotlarini sotishga turtki bo'ldi qatorliq fikrlarni anglatdimiz. Hürmetli radyo anlıgıcılar, əmdi deyiqtinla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqo Slo Shitin abonucula terminalı da masqadan da anlatılıdı. Həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlərə nəzər.

Radioyanlıqçı dostlar, bugünkü güllenip atqan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke bazarga yeñili selingan Payzabat qoğını toğırsıda sözləp berimiz. Baş yaz mezgelide Payzabat nahiye qol toğraq bazırı Baş Aqdariya kentinin baldır pişar Payzabat qoğını terikçilik bazısıdaki qatar-qatar əgmi parniklada qoğıncı dekallar mokidek ötüşüp, üzüş, ayrış, yeşke kaçlaş bilen aldıraş mol hosul mənzirisini namayan kılgan idi. Parnik sırtıda bütün memleketinin her qaysı cahilerden kelgen setibili sodikerleri tayyar bolgan. Toşuş avtomobilleri tertiplik saklavatkan bolup, yeniden üzülgen

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radio anlıqcı dostlar, bugünkü Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke Şinjan Meishengdao Biotexniki Çeklik Şirketinin baş direktori Kuang Feiting'nin Qumluqtiki şorluq yerde kiçik qarı buğday terğalıqı toğrısıdaki iş izlerini sözləp berimiz. Yaz günlerdeki təkli makan qumluqının girvekide kün nurunun çoğdak ısıqı mevcu urup turatdi. Qum barxalları bilen oralgan çayda bir parça sarğuç yeşil buğday etizi bar bolup, bu Maralbeşi nahiyasının şorluq yerden universal paydalanışını sınaq qılış tür rayonu idi. İçige kirgende adam körünmeyi qalatdi. Bu buğdayla adam boyu egizlikti idi. Şinjan Meishengdao Biotexniki Çeklik Şirketinin baş direktori Kuang Feiting mundaq tonuşturdi. Bu adetki buğday emas, belki neçe evlat sort yetiştiriş alımlarının neçe 10 yıllık yürek kıyını sıngan açlık ve yem haşakki tan işletkili bulunduğun yeni sort kiçik karı buğday. Kiçik karı buğday, buğday bilen kiçik karı buğdayının şalgutlaştırılgan uruktaşlık ara şalgut yeni sort deyip.

0: Bu sortna buğdayning ala sifatlik hem yuqori hosillik va qari buğdayning nachar sharoitga taqobil turish, unumsiz tuproqqa sho'rg'i chidamliq bo'lish, qum bo'ronga taqobil turish alohidligi mujassamlangan. Kuangfeitingning sort yetishtirish xizmati bilan shug'ullanayotganiga ko'p yil bo'lgan bo'lib, ilgari Xunan o'lkalik yeziklik fanlar akademiyasi, Xunan Shalg'ut Shal tadqiqot markazining a'zosi. Akademik Yuan Longping'nin şagirdinin şagirdi idi. O, Şinjan'da ziraatlarının birinci saptiki ihtiyacını tekşürüp tatqi kılganda, bazıla onundan Şinjan'da yemxajak kemcil buluş meselesini hal kılışının usulü bar yokluğunu soradı. Kuang Feiting, sort yetiştiriş alımlarının yardımıda kiçik qarı buğdayını tepip çıxdı. Bunun da onun yemxajak məhsulat miqdarını közdü tutqan bulup, bir mo yerden 3-4 tonna yeni ot çöp işləp çıqarğılı bolatdı. Şinjan'da şamal küşlük bolğaşqa, qoli egiz buğdaylani boran çıxsıla bütünlay yatqız veydidu. Hosul eliş naiti qiyin. Bu mu, kiçik qarı buğdayının tallap yetiştirilgəlligege köp yıl bolğan bolsımı, lekin umumlaştırış kölümünün ızcıl çeklik bolışıdiki səbəb idi. Lekin, əgər yem xəşək qılınsa, 5-6 aylada ot cüb yığı velinsa, maysı kökürüp, teğe pişip yetilmeyen aralıqda yem xəşək kəmçil boluş məsilisini həl qılıplı qalmay, yana yetip geliş məsilisidin saxlan qılıp oludu. Yaxşı uruqlıq bar bolğan dengeyin, əmde bar amal qılıp umumlaşdırış gerek. Kiçik qar buğday ticaret hukukunu alğan dengeyin, konfeting sınaq qılıp terğaç, uruqlıq işləp çıxırış xizmidini işlədi. O, mundaq dedi. Memleketnin her qaysi jaylarga 30 netçe nokta orullaşdırdıq. Bir işki mu yer, bir netçe pun yer mu ba? Qandaq muhitnin onu terişka teğimi maskilid qalığını körüp baxmaqcı. Sınaq qılıp teriş noktası da birli vaqtta buğday və kiçik qarı buğday terildi. Zeykeş erqi atrapıda buğdaylar şalan östi. Amma kiçik qarı buğdayla bunun qılcı təsirigi uçurmidi. Bunundan Kuangfeiting en dayın xoşal boldi. O, mundaq dedi. Tuprak xüsusiyetigi mas keledigan ziraatlarni tanlab teriş, ot çöp arqalıq yerni munbatlashtiriş, kiçik qarı buğday yemxajak masalasini hal qilgandan başqa, yana shorliq yerni yaxshilash rolini o'ynaydi. Bultur, Maralbeshi nahiyasining shorliq yerlardan universal foydalanishni sinab qilish turida, shorg'i chidamchanlik qishdan o'tadigan shorg'i chidamlik Kıştın ötüdüğün ziraat terilip, kəsbi kollektif sınaq kılınğandan keyin, şu yili yeniden özleştirilgen 9700 mo yerge kiçik qarı buğday terildi. 4 günde maysı önüp çıkıp, yerim aydın köprak vaqtdan keyin, özşi ahvali sınaq kılıştırıdiki şu yili kökürüşini 67%-ge yetküzüş nişanıdan xeylada eşip getdi. Qishdan o'tgandan keyin bug'doy maysalari shiddat bilan o'sishga boshlab, oxirida odam bo'yidek egizlikka yetdi. Bug'doy qo'li odatdagi bug'doyning ishki hassasiga teng egizlikda o'sdi. Bug'doy bashaqlari mu odatdagi bug'doyning ishki hassasiga teng uzunlikda bo'ldi. Aldınqı mezgillerde ilip berilgan ülge yerinin hosolunu ölçeşti körüstülüşçe, yemxajak kılınıdgan yeni ot çöpnin mobeşi hosoli 3 tonlığı yetken. Jungo ximiya sanoati muhitni asliga keltirish Shandong cheklik shirkatining sinoq qilish turining mas'uli Zhao Shaoliang mundaq dedi. Zhang Shaoliang mundaq dedi. 6 ayning 5-ida rasmiy hosil olg'ili bo'ladi. O'sish ahvoliga qarab har mo yerdan 300 kg don olg'ili bo'ladi. Qumliq o'rab turish, shu yili yangidan o'zlashtirilgan yerdan iborat bu ishki nachar sharoitda bug'doyning 1 metrdan ortiq o'sib chiqib, bundoq hosilga berishi haqiqatan kishini hayron qoldirdi. Qumliq yer, sho'rliq yerlarni yaxshilashning davriyligi odatda 2-3 yilga yetadi. Biroq kichik qari buğdayda shu yili o'zgartib, shu yili terib, shu yili hosil elish ishqa oshirilib, bekor turgan sho'rliq yerlar shu yili munbat etizga aylantirildi. yerim yil terilgandan keyin tuproq tarkibidagi tuz miqdori yaxshilashdan ilgirki 1.4%dan 0.76%ga tövallab organik modda sifati ko'rinarlik o'sdi. Texima muhimi, kichik qar bug'doyiga ishlatilgan suv miqdori odatdagi bug'doyiga ishlatiladigan suv miqdorining yarmiga to'g'ri keldi. O'g'itlash miqdorining 3dan 1 qismi azaydi. Bir sortni kasblashtirishda eng muhimi dehqonlarni pul tepish imkoniyatiga ega qilish kerak. Bugungi kunda Kongfeting kollektivni yetaklab Qashqar viloyatida yam xashakka ishlatiladigan kichik bug'doyni umumlashtirib, kichik qari bug'doyni umumlashtirib, kichik qari bug'doy qo'shilgan navatlashtirib terish andisi ustida izlanib, yig'ib olgandan keyin yana bir emizga abdimilik, yog'liq purchaq, gavlyan qatarliq ziraatlarni terishni planladi. Kongfeting mundaq dedi. Urug' zakaziga asosan bu yillik umumlashtirish ko'limining 100 ming modan oshadiganlik mo'ljallandi. Kollektivimiz kichik qari bug'doy unig'i munosabatlik mahsulotlarni tadqiq qilib etishga tayyorlik qilyapti. Yangi mahsulot texima cho'ng bozor bo'lgandilar, andin texima keng ko'lamda umumlashtirilib bo'ladi. Qaqaslikni umidga aylantirish akademik Yuan Nongpingni eng yaxshi xotirlaganlik.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşi. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabət kübülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınlış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun, yataq öyü teximi köp, təfsilatini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjang Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli sherikining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Shenjang radio televiziya stansiyasining Sulu Shiting Updatalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
3: Sulu Shiting Updatali 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
2: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
3: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
2: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashtirimiz tugitiladi.
3: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
2: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
3: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
4: Sulu Shiting Updatali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotlik Chekta tashbilat tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarlik faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishib turistingiz va
4: yo'qlimidan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Sulu Shiting Updatali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Sulu Shiting Updatali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz ma'lumot ola olasiz.
3: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunlikka bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
3: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Shinjang radio televiziya stansiyasi Sulu Shiting Updatali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Sulu Shiting Updatalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni davamlaştırıp atımız. Hazır, Qumulda temperatura bargan sıra örlap atıdı. Evrgul rayonu Boğaz yezisideki qoğullıqta qoğun mayısılarının özüş əhvali kişini xuşal qılatdı. Kent ahalısı Maria Ahmolla qoğullıqını pərviş qılgandan başqa, qısqısın sürətki iliş, torda bevasta körüstüş qatarlıq maharətlərini tədqiq qilish bilən aldıraş bolub, yurtunun xas qoğunını təşviq qilish, məhsulatlarının seytiliş yollarını kengaydış üçün təyarlıq qılvatatdi. Maria bu yıl 45 yaşqı kirgən bolub, ail sirkilə əvlat qoğun terib kəlgən. Ötken neçi 10 yılda o pütülləy konu təcrübəsəgi tayinib terixçilik qılatdi. Hosulunun yaxşı yaman bolışı pütülləy, avarayı, pürsət və vaqtqa bağlıq idi.

Bu yıl kirgandan buyan Burul Toqay nahiyasi chorvachilik kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishni sijil olg'a siljitdi. Shu joydagi korxonalar kirgizgan aqliy iqtidorli qali qo'y so'yish ishlab chiqarish liniyasi oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. Bu turi ishga kirishtirilgandan keyin so'yish, pishiqlashni o'lchamlashtirish va ishlab chiqarish iqtidori umumiylik o'stiriladi. Burul Toqay nahiya Daweyang Çeklik Mas'uliyet şirketinin seyhida üskünüle kuraştırılıp turbo liniyalarını orullaştırış ciddi elip berli vatkan idi. Yeni işlep çıkırış liniyası da yemeklik derecelik materyal işletilip, bütün musafirlik maşinulaşkan yetküzüş arkalık, adam küçünün arlışış ünümlik azaytılıp, işkilemçi bulgunuş tosulup, göç mahsulatlarının süpütini tekhimo bir hatar mukim kılgılı boludu. Bu bir yürüyüş avtomatik soyuş liniyası işe kiriştirilgenden keyin karxananın kündelik göç koyu soyuş miqdari 300'den 1000'ga köpeydi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısı boyu canlıçı bəduq. Yaxdırıp anlıgının lağı rəhmət. Ədirgi Münbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş toğırsıdaki teximi köp sarxılı hikaye ile davamlı kusurunladı buludu. Əmdir yıqtanla stansımızın anlatılışı aldıda turğan başqa programları da bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu Slushiting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Slushiting abonacılar terminalımızdı bolsın.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, devletimiz 8 yıl ötkel gücüm kılıç arkalık, mutlak namratlıkını tarihi yosundu tügütüp, dünyanın namratlığını azaytış işlerine Cungo layihası töhpüsünü koştu.
1: Bu yıl kirgenden buyan dünya diplomatiyası da kişilerin diqqətini tartıdığan mundaq bir ahval barlıq geldi. Yani köp devlet rehberleri arka-arkadan Cungo'a ziyaretge geldi. Garibdiki asaslıq çoğun devletlerden yer şarının canubidiki devletler geçe, tağ daryaları tutaş koşun devletlerden, yıraqdın kelgen mihmanlar geçe, bütün dünyada Cungo'nu ziyaret kılış dolgunu kütürülüp, Cungo diplomatiyası faaliyetinin zışlıqını özlüksiz yanıladı. Nem üçün bundaq ahval barlıq geldi? Cungo'nun dünyadaki her kaysi devletlerine nispeten kandaq jalıp kılış küçü bak. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın tepsili mezmunları bolsun.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, vakit tarihini hatırlaydı. Kelgüsünü yoğurtup berdi. Devletimiz 8 yıl ötkel gücüm kılış arkalık, mutlak namratlıkını tarihi yosundu tügetti. 5 yıllık ötkünçü mezgili de devletimiz namratlıktın kutulduruş ötkülü gücüm kılış neticelerini müstekemleş, kengeytiş bilen, yezi kentlerini güllendirişini, ünümlük cipsalaştırış nişan vazifesini muvaffakiyetlik tamamlap, kölemlik kaytı namratlaşıp getiş, namratlaşıp getişinin yüz beğenmezlik töven çekini çın sakladı. Başucu Xi Jinping, Cungo'nun namratlıktan kutulduruş ötkülü gücüm kılış cengi de gelbi kılışının dünyavi ehmiyetini çoğunkur bayan kılıp, Cungo'nun namratlıktan kutulduruş musabisi tam su taşını teşeğer deydiğen, bir planını ahırgıcı devamlaştırdığan çıdamçallık, katli irade ve küreş kılış royu bu içe terakki kılıvatkan devletlerinin namratlık meselesini el kılalaydıgallıkı. Aciz kuş baldır ussa, igiz ussu boludugallıkını ispatladı. Bu yıl daimlik yarılek buluş kanat yaydırılgan tuncu yıl. Dünyanın nezri Cungo'u merkezleşti. Cungo, dünyanın namratlığını azaytış meselesini hel kılışıga icadi layihe takdim kılıp, namratlık bolmagan, ten terakki kılıdıgan insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış üçün boşaşmay tırışçallık görsetti. Namratlık üstüdün galbi kılgılı boluplu kalmastın, yeni onu tosup kalgılı, kayt körülüşünün olduğunu olgılı boludu. Bipayan Cungo zımını da yezi kentle kündün küngi yengalandı. Hıbi ülkesinin Fupin nayasıdaki ilgiri tağ köp, yer az, terlığı yer kemçil ve ünümsüz, yaşaş tes bolgan Lotoven kenti de zor özgürüş boldı. Sayahat, yemek

zemburg'i, egiz tağ bağvançılıkıdan ibaret üç çoğun kesipki tayınıp, bultur Lotovan kentideki ailelerinin otur çıkırımı 7000 yuandan aştı. Kent ahalisi Beylon, tordu bivastı körüstüp seçiş arkalık tağ mesulatlarını bütün memleketki sattı. O, köpçülüknün hemiyanı tompaydı. Küllerimiz bağağın seriye ümit küt oldu, dedi. Kök takaşkan çölün, Julian kademi yolu da yol yürüyüş çapalık buluştun. On ştatlık kentinin hemisige katlıklaştırılgan yol tutaşkıça, Fujian ülkesi, Ningde şehri, Shouning nayası, Shadang yezisi da bugün hükünde yolla ravan, kesple güllengen, pukravi konalgu, tetki kılış, ögünüş katarlık yezi medeniyet sayahat kesipleri callangan bulup, bultur küştü valgan sayahatçi 620,000 adam kıytimden aştı. Shadang yezisi, Beykın tağlık kentideki dikkan Seyzinyi aya callangan halda, konu öygü tayını pul tapa alaydı kallıkım ne, oylatma bakmap diken ben, dedi. Namaratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılıştın, yezi kentlerini umumüzlük güllendirişke kadem koyuş kışı bolgan ceryanda, namaratlıktın kutulduruş emeliyeti kaynam taşkıllık kıçömdi. Devletimiz namaratlıktın kutulduruş ötkülük ucum kılış cengide galbi kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetin 10 yıl burun işkaşırdı. 14. 5 yıl mezgilide bütün memleketteki namratlıktan kutulgan 832 nayının hemmesi de evzelliki gevdilik, yetekleş iktidarı küçük bolgan 2'den 3 kişiye yetekçi kesip yetiştirildi ve şekillendirildi. Umumi kesip kımmeti 1 trilyon 700 milyard yuandan aşırıldı. Namaratlıktan kutulgan nailerdeki yezi ahalısının ilkideki otur çıkırımının eysi sürüti, o da 5 yıl bütün memleketteki yezi ahalılarının otur seviyesinin yukarı boldı. Namaratlıktan kutulduruş asasi tekimi müstekemlendi, ünümü tekimi imkaniyetlik sicil boldı. Cungo zeminideki yezi kentlerinin özgürüşü, İnsanlarının terakkiyatıdaki kıyın meselelerini hel kılışıga yepyeni ilham ata kıldı. Yakın kıyıladın bu yan namratlıktan kutulduruş. Xi Jinping'nin namratlan yöleş bayallardın üzündüle köp kıl çet eltilirgi tercüme kılınıp, nurgun çet ellik okurmellerinin yaktırışıgı erişti. Jungo'nun namratlanı azaytış işlerde tengdassız uluğ neticiler kolgu keltürülüp, Jungo'cu namratlanı azaytış yolu eçilip, Jungo'cu namratlanı azaytış nezeryesi şekillendirildi. Birimi kem bolsa bolmaydıgan namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış yeni, kölemlik kaytı namratlı işip ketiş, namratlı işip ketişinin aldığını eliş neticilerini koğdaş yeni, Jungo'nun namratlıktan kutulduruş tecrübesi, dünyanın namratlanı azaytış işlerine Jungo layihesi, Jungo akıl para astını koştu. Uganda'nın Mebali şehri, Tianjin sanat kespi şöyeni, Elgon kespi teknik şöyeni, Jungo Uganda Mebali sanat bağcı rayonu'a tayinip, orta kurgan Luben kasıphanısı 2020 yıldın buyan sanat bağcı rayonu üçün terbiyelep bergen maharetlik ıksaslıkları 1200 adam qetimden aştı. Kambodja, Kampong, Chinang ülkesi de Guangxi, Zhuangzhou Autonom Rayonu, Kambodja'nın zamanıvi yezgilik tekniki hemkarlıkı boyunca namaratlarını azaytış türü, akli köktat parnikiği yardan berip, şu caydaki ilgiri tabiyetki karap kün keçirdiğen köktatçılarının ilmi köktat terip, mokim hosul elişiği küş koştu. Puhta hemkarlıkının emel elişiğe gişip, Jungo'nun namratlarını azaytış tecrübesi, terakki kılıvatkan devletlerinin namratlıktan kutuluş işendisi ve iktidarını üzlüksüz küçe itti. Jungo, hakiki emeliyet arkalık, namratlıktan kutuluş tesp oluşunun asaretini bozup taşıldı. Aciz kuş, aval uçuş, tamçı su taşını teşeğer digen namratlıktan kutuluş muhim ideyesi dünyaya yeniden

ilham ilip geldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sabık baş işbecirgücüsü Bogova mundaq dep qardı. Eğer Jungo kılalısa, başka terakki kılavatkan devletlerime kılalaydı. Bu, Jungo'nun namıratlıktan kutulduruş ötkiligi ucum kılış cengenin bütün dünyaya ilip gelgen ilhami. Başucu Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bir kadem, bir kademdin meñişte katti çiñ turup, bir baskuç, bir baskuçtın olgı siljetiş kerek. Jungo'nun namıratlarını azaytış emeliyeti, Jungo'nun namıratlıktın kutulduruş musabısı da tam su taşını teşer deydigan, bir planını ağırgıcı davamlaştırdıgan çıdamçallık, katti irade ve küreş kılış royunu asas kılganda namıratlık üstünün galbi kılıplı kalmastın, yani onu tosup kalgılı, kaytı yüzberişidin saklangılı boladıgallıkını toluk ispatlıdı. Jungo'nun namıratlarını azaytış ideyesi ve emeliyeti de namıratlarını delcaydı yöleş, dünya itiraf kılgan ünümlük tecrübüge aylandı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatipi Guterres mındak dedi. Namıratlarını delcaydı yöleş tedbiri namırat ahalilerge yardım veriş. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalması da bekitilgen uluğ var nişanlı emelge aşırışının birdin bir yolu. Jungo'nun tecrübesi başka terakki kılavatkan devletlerini paydalık örnekki iyi kılıdı. Wulin teğinin merkezdeki namıratlarını delcay diyeleş, tuncik etim teşebbüs kılıngan cay bolgan Hunan ülkesinin Huayan nayesi Şibadun kenti de Yezi kentinin konu kıyapeti özgergellikige ait mundaq işki halk koşkı eğitilip gelmekte. Tağla igiz, yollar yırak, uzıkımız dur, tatlık yanyo, kömü kunak. Ağırıp kalsak, yetip uzak, yele ittuk aran bir vak gürüş tamak, dep eğitilatdi. Hazır, mevzula öyleri esil dur esil, sula süzük, tağla yeşil. Su tok yol, ravan dur, pesil mi pesil, turmuşimiz yakşı dur, yıl mı yıl, dep eğitilidigan boldi. Yurtuğa kaytkan yaş, şikan, yan telefonunu elip, tordaşlağa kentinin olaydı mesulatlarını pişik tonuşturdi. Tordu bivastı körüstüp setiştin elektronluk sodu işhanısı kuruşkice, şikan tordu bivastı körüstüp setiş arkılık, kentinin olaydı yezgilik mesulatlarını elektronluk sodu tez poyuzuğa çıkardı. Ünümümü bağağın seri yakşınlıp, kent ahalılarının 6 milyon yuandın artuq yezgilik koşumçu mesulatlarını setişiğe yardım bədi. O, tordu bivastı körüstüp setiş, kişilerin olkışığı erişti. Kentteki tekimi köp yaşla bizge koşuldu, dedi. Dünya bulan, etraptaki kentle bilen planını ortak tüzüp, kesiplerini ortak güllendürgen şibilgan, etraptaki kentle bilen planını ortak tüzüp, kesiplerini ortak güllendürgen Şibadun kenti şarait kıkarap iş görüş, mevkani haslı kıkarıt işti çın turup, yezi sayahatçiliki, bulak suyu, miyavzu keştiçiliki katarlı kesiplerini pahalı terakki kıldırdı. Şibadun kentinin kişi 5 yıllık otur çıkırımı 2013 yılıdaki 1668 yuandın 2025 yılı 30.755 yuandı yetti. Şibadun kenti de olem şumul özgürüşle boldı. Yeni devirdeki namıratlarını delcaydı yöleş ideyesi de yenilik yartış mı bu yerdin bütün dünyayı yüzlendi. Tanzaniye Dar Salam Daşösi Jungo Tetkikat Merkezi'nin müdürü Hanferi Mohi Munulan'ı bildirdi. Jungo yolgu koygan namıratlarını delcaydı yöleş strategiyesi şaraitka ademgi karap iş görüp namırat ahalilerinin turmuşuğa emeli özgürüş ilip geldi. Bu Afrika devletlerinin namıratlık meselesini hal kılışını kımmetlik tecrübeye iyi kıldı. Namıratlarını delcaydı yöleş ideyesi
chat

Hürmetlik radio anlayıcılar növette, dekitinlağa tağdım etidiginimiz. Untılmaz minutla namlı Kazakçı naqşa, qenamsa bu naqşıdan hemimiz birlikte bəhər alaylı.

0: bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlavatkınanla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Bebas'ta anlatılıvatkan Sanat Sahnesi programısı. Programımızga kaytıp geldik. Emrekönül aramınlağa taqdım etirginimiz Keçi Asmanı'daki Ən Yoruq Yultuz namlı Xanzuçı naqşa Qinamsa bu naqşıdın həmimiz birlikte bəhər alaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansiyasının sanat sahnesi programımız boyunca anlatış bəduq. Yaqtırpanlığınınla rahmet.

0: sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınına Şincan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar, bu sahibimizde teri asraş buyumları davalanış suğurtçısı doğrusuğa özgerdi. Davalanış suğurtçısıdan seyit filinğen doğra koldan kolgu ötüp seydilip, nurgun doğru dukalları tekşürüldü deyen haber deyik tınladı boludu. 2026 yılı 5. ayının 14. günüden başlap, Dövlet Davalanış Kapalıtı İdarisi bütün memleket dairesinde noktalık parça setiş doğru hanıları da kanun belgelemeye hılap halda davalanış sığortısı fondını işletişi ahvalını tuyuksuz tekşürüşünü maksus kanat yaydırdı. Hem de maksus tuyuksuz tekşürüş ceryanı da bayıqalgan nurgun tipik delo misallarını yakında ilan kıldı. Birinci delo misali. Dövlet Davalanış Kapalıtı İdarisi çoğun sallıq məlumatta bir mi bir tekşürüş arqılıq oxşaş bir təyyar cungi doğrusu, işki qap, sukam, cəvhriyinin oxşaş bulmağan vaqit, oxşaş bulmağan doğru dukalları da işki qitim rastut xatirisi körülgəlikini bayqıqan. Tuncu qitim 2025 yılı 12. ayının 12. günü Van Ekis Jün, Şinjan Uyğur Abdonum rayonu Ürümçi şəhərədeki məlum doğru xanadan setip alğan. İkinci qitim 2026 yılı 3. ayının 3. günü Çin Ekis Ürümçi şəhəri Yerintang Yangshin və Dayavfang doğruxanasından setip alğan. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsinin məxsus tuyuqsuz təkşürüş qrupsi nəq meydanda təkşürüş arqılıq. Tuncu qitim doğru setip alğan Van Ekis Jünnin Ürümçi şəhəri Yerintang Yangshin və Dayavfang doğruxanasının dükan başlıqı işkəlliki bayqalğan. Bu doğrunun her kaybının başka doğru dükkanları da setiliş bahası 26 yuan 5 mo bolup, Van Ekis Jün özünün suğurtığa katnaşkallık salahiyetinin paydalanıp, davalını suğurtısı arkalık her kaybıda 21 yuan 1 mo'ni atçot kıldırıp, özü her kap doğrunu 6 yuan 4 mo tölep setip alğan. Keyin dükkan başlıkı boluş kolaylıkının paydalanıp, doğrunu özünün

0: Ayvanımızın tam kurcağı aylanıdı.
1: Saat 22 yerimde Slushiting Aptitalının 6-0 pilos nusqısı inanızge tanarket əmrayınız. Sağlamlıqa əmrah bulup əkişip çınıqsız.
2: Slushiting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.
3: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşaytış kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəydudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
4: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşebbüs kılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda imtihon berib bo'lgandan keyin ruhiy holatini qanday tanishish kerak degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qat'iy harakati har bir pandan imtihon berib bo'lib İmtihan meydanından çıkan dinkiyin tiniç bulundun birini tepip, gözünüzünü yumup, kolunuzunu sol kökürkenizde koyup, yürek sokuş avazını 3 minut köngül koyup anlan. Bu mezgilde cevabını siliştirmen. İmtihan sualını muzakere kılman. Bir pendini imtihan berip bolgan dinkiyin nurgun imtihan bergücüle, Savaqdaşlar bilen cevap siliştirişki aldırap, məlum bir sualının xata bulup kalğalıqını bayqap, pushayman kılıp, kiyinki meydan imtihanıdaki ruhi halı dege təsir yetküzüdü. Ameliyette, imtihan kağızını tapşırıp bolğan pəllani özgərtkili bolmaydı. Amma cevapkı nisbətən təşviş küçüydü. Bu vaqtta ehtiyaclıq bolğını, kayfiyatını əsligi kəltürüş. Yürek soğuşunu anlaşının paydası şu ki, dikkatini taşkı, bahadın, içki his kılışkı burap, parasimpatik nervini kozgıtıp, ciddi keyfiyatını pesaydışke yardım berudu. Kolunuzunu kökürkünüzge koysanız, yürek soğuşunuzun ritmini his kılıp, özünüzge, men nahayti yakşi, dep eskertsiz. Konkret usulü. İmtihan meydanından çıkan denkeyin, aldı bilen kişiler topudan ayrılıp, Dərəq sayısı ba, yagi tiniç bir bulun etibin. Örü durup, yagi oldurup, közünüzünü yumup, on kolunuzun alqınını sol kökürkünüzün yürek ornığa yenik koyun. Heç qandaq baha bərməy, pəqət alqandın kəlgən yürek soğuşını his kılın. Əgər yürek soğuşınız bək tez bolsa, heç qısı yok, normal əhval. Yine burnunuz bilen çoğunkur nəbəs elib, eğiziniz bilen asta nəbəs çıxırıb, 3 qitim çoğunkur nəbəs elib, 3 minut davamlaşdırıb, andın közünüzünü içib, su içib, kiyinki pənge təyərlik kılın. Bugün bir pəndini imtihan verib bolğan dinkiyin, başqalanın cevabı ritminizini qalay mıqallaşdırıb etmisin. Sizin birdən bir toğrı kılışqı tekişlik işiniz özünüzünün kalbi. 3 minut köngülünün timişlandırış, 20 saat cevabını seliştiriştin üstün durudu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Teğimi köp məzmullanı yana Sılınşı din aboneciler terminalini çürüp anlısınız boludu.

0: yurt dündeki yeniliklar.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, bu sayfımızda medeniyet icadı çemberi de dan çıkarken Şincan Kozcakları doğrusu da sözler birimiz.
2: Ürümçedeki Altınbulak Soda şehircisi de Xeridarlar Abdullah Emrullah'ın yayımı oranını kıstı kıstan kılvetken idi.
1: Abdullah beşin kötürüşkümü ülgürmügen halda, koludaki maharetini kılçımı tohtatmayı çakallık bilen Kozcaklarga dup keygüzüp, yakut çapla avatattı. En aldırıki rätke tızılgan anı bala işkeylen, bırakla 10 Kozcak tallıv algan bolup, her birinin dopisi okşumaydı. Kendiki xeridarlar tallıv algan dopularını sıkımdaşkın içe, nek meydanda kuraştırıp buluşuna tekazalıq bilen kütü atattı. Malca sırgı Şincan Kozcakları oranı kuruk dalgan bolup, onun hatta mal toluqlaşkımı vaxt yetmigen idi.
2: Abdullah tonuşturup mundaq dedi. Hemmeden mürekkep pasondikisinin birisini 6 minutta. Adir akının her birini 3 minutta pütürüp olumen. Künüge en köp olganda 200'ni teyirliy alaymen. Sayahatçiliknin avat peslide hatta anamnımı yardımge çakırmen. Edigen saat 10'da soda saray icilgandın, kes saat 8'de takalguce ornumdan asasen ayrılalmaymen. Bazla çamdallarını sörgünice alayta meni izdep gelişidu. Xeridarlarının ihtiyacı kınmaslık, daimlik ahval bulup kaldı.
1: Yaşlar kollektifini cəlif kılgan Kozcak'nın torku mundaq. Tühleri sel büdür gelgen, koluqi hal rengde. Yoğan közlerge tebessüm cilivlengen kalpıkları maslaşkan. Andin çıraylıq ətləs giyim, nəps dup ki güzülgen. Meydisige bir tızıq közün çaxıntırgan Yaqut Marcan esilgaşqa bir türlük Bay Kozcak salafıtı bilen tordaşla tərpidin Şincan Labubusi dep laqam koyulgan. Omaqlıqı, əşəmətliki və dəl cayığı çüşkən millet amılları bilen yaşlarının istitik kəygönüge dəl cayıdı maslaştırılgan.
2: Yayımı igisi Müyesser Abdümic üçün etkanda bu Kozcaklarını hatta ki onun təxtiyerdeki bir meydan buruluş deyişki bulatdı. 2025 yılının ahırlarıca o yenila üyede ün-tünsiz yasaş bilen meşgul idi. Bir nece aydın ki yılla onun her günü yayma aldığa katırışıgı toğır geldi. Setiş miktarı toğırsı da gep içilganda o hayacınını basalmıgan halda bugün 100'ün köprek Kozcak sattım dedi. Her birini 40 yuandın hesaplıganda kündülük ticaret sonması 5000 yuandın aşattı. En yakınki çoğun zakaz korludun kelgen bulup bir dukandar alaytan onu izdep 50 Kozcak zakaz kıldı. Yıraktın kelgen xeridarını əpsilandırmaslıq üçün o ilgiri hatta keçilip 12 Kozcak tayarlap mihman sarayga abırıp bergen idi. Şu günü keşte helgi Jajang'dan kelgen xeridarı ijtimai alaq süpsiga suretini çıkırıp ismini atap maqtıgan idi.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekhimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. Çikikavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke tekhimi çoğ. Yataq öyü tekhimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Slow Shooting Update'ın 6-0 pilosunun sıkısı torba çıkarıldı.

0: Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
0: Saat 9:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11:00'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardım İlham ağzı urgutudu.
0: Saat 13:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Juglama numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14:00'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Solutions Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
0: Saat 16:00'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solutions Update'ın yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
3: Saat 19:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
5: Saat 22:20'de Solutions Update'ın 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
6: Solutions Update'ını çürüp, serkıl mazmunladın huzurunu.

0: yükselir vatan Şincan.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, bu seyipimizde aldınkı 5 ayda Şincan'ın tümör yolda toşılgan yük 100 milyon tonluk ötgeldin bösüp ötgeldeki doğrusu da sözle birimiz.
2: Aldınkı 5 ayda Şincan tümör yolda toşılgan yük 100 milyon tonluk ötgeldin bösüp ötüp bultırkı şu mezgildikidin 4,18% aştı.
1: Bu yıl kirgendim boyan Şincan tömür yol tarmakları tömür yol transport özelliklerini cari kıldırıp, yük transportunun süpütünü östürüp, önümünü aşırışını sicil ilgir sürüp, eşya obrotu baş ve digerlik. Toktam tüzümü boyunca toşunu pahalı kenaydı, toş küçü kapalıdı, Katarlık siyasetlerden yakşı toluk paylanıp, kelişim boyunca toş miktarını bütün küçü bilen nekleştirdi. Kömür, kimya ve oğut, paxta, aşlı katarlıq noktluq maddi eşyalarını toş ihtiyacıqı birleştirip, kar leylisi tiz yetküzüşi dəl cayda təminləş. Kar leylisi tiz yetküzüşi tonlaştın saqınış maddi eşyaları. Kar leylisi tiz yetküzüşi yipək yolu elektroluq soğudisi. Kar leylisi tiz yetküzüşi Şincan kömürünü sırtkı toş markasıdaki növetçi poizlarını yolu koyup, Kar leylisi tiz yetküzüşi, paxt növeç poizi bilen ah mal yığıp toplaş məxsus poizi birleştirilgen yepyeni transport endisini bərpa qılıp, köpxil şekildeki birleşim transport qatarlı xas növeç poizlarını yaxşı işe geliştirip, barlıq türdeki mal mənbəsini etişik tütkü bulup, xeridarlarının köpxillaşqan toş ihtiyacıqı kapalet qıldı və onu qan durdu.
2: Şincan tömür yol tarmakları transportka kapalatlı kılış ıhtıdarını östürüş üçün yoşurun küşünü kezip, önümünü östürüşünü zor küç bilen yolu koydu. Transport, yük transporti, orullaştırış katarlıq tarmaklar ziç hemkarlaşıp, yolucula poizi, aylanma növeç poizi, yığıp kaçılaş tez, toş növeç poizini zor küç bilen katıntıp, toş küçünü delcaydı maslaştırışını işkaşırdı. Yük düşürüş arqılıq, kaçılaşka kapalatlı kılıştı çantırıp, pasıl iğzıda iğir tüptiki vagonlardan ulap, yük düşürüşünü təşkilləş hizmetini yaxşı tutup, kuruq vagon baylıqdan elmi paydalanıp, önümünü östürüş bilen bile, kaçılındıgan yük miktarını vagon mənbəs kapalıtı bilen təminledi. Lanzhou, Şincan tömür yolunun poizini ötküzüp beriş ıqtidarıdan yaxşı paydalanış asası da, Cənub Şimal iki kanatının koşumca tereklik rolunu toluq cari kıldırdı. Gulmud, Kurlu Tömür Yolu, Linhi, Kumul Tömür Yolu'nun poizini ötküzüp beriş ıqtidarıdın yaxşı toluq paydalanıp, eşya obrotu transport önümünü östürdü.
1: Kömür, yük toş miktarının eğit koluğu. Şincan tömür yol tarmakları bir karxanığı bir tədbir buluştun ibaret transport küçü kapalıtı lahiyasını Karatmalık mükemmelleştirip, kasat ve avat mezgildeki transport küçü, transport miktarı öz ara kapalı tıkılış mekanizmini katkı emeliyleştirip, eğer yüklük poizinin katnaş nisbetini östürüp, idar halkıgan yük poizi ve bivas katnaydıgan köp miktarlık yük poizini katnaşkı teşkilleb, idar halkıgan kömür aylamı toş liniyesinin 36'ını içip pilallab, Kaçılaşkı kapalet kılıç lahiyesini del cahide tüzüp, kömürünün kaçılını alaydıgan, toşulup çıkalaydıgan buluşkı kapalet kıldı. 100 milyon ton yük içi de sırk toşuludugan Şincan'ın kömürü 41 milyon tondun köpürekini ilgilep, bulturkı şu mezgeledikidin 9,1% aştı.
2: Şincan tömür yol tarmakları yine dikkatini tez ünüm berdiğin noktalık türlerge merkezleştirip, evzel baylıklarını merkezleştirip, iktidarını kengaytış boyuca özgertişini zor küç bilen yolu koyup, toş iktidardaki boğma haletini ravallaştırdı. Cenubi Şincan tömür yolu Aksu Maralbeşi bölgünün iktidarını kengaytıp, özgertiş kuruluşu da baskışlık muhim neticilerini kolgu keltürüp, yeniden kurulgan 8 uçuruşuş, yol biriş vokzalının hemmesini işe kırıştırıp, bir günde katnaydıgan yolucula poizi ve yük poizini 30 cübkü köpeytip, Cenubi Şincan tömür yolunun transport iktidarını zor derecede östürüp, Cenubi Şincan'ın tihimi köp mallarının vaxtı da toşuluşuğa imkaniyet yarattı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana məhz?
4: Kilayıl da kaldı, yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yoksa...
4: Dikkat dur!
3: Hayatını kadırla. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeydisiniz,

Hürmet radio anlıqçılı, hem de atın rayonumuzki 16 şehrinin avarayıdı məlumat anıldımız. Ürümçide hava bulutluq temperatura 20-30 Celsius gradus küçe. Altayda hava bulutunub ki neçilidu temperatura 17-29 Celsius gradus küçe. Çöçekte hava uçub bulub ki tutuludu temperatura 18-29 Celsius gradus küçe. Qulcuda azraq yağmur yağıdı temperatura 17-23 Celsius gradus küçe. Ortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-30 Celsius gradus küçe. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-34 Celsius gradus küçe. Köytündə hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsius gradus küçe. Şixənsdə hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradus küçe. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus küçe. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-34 Celsius gradus küçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus küçe. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus küçe. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-31 Celsius gradus küçe. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-25 Celsius gradus küçe. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 19-27 Celsius gradus küçe. Xotəndə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-20 Celsius gradus küçe. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-30 Celsius gradus küçe boludu. Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramı boyunca altış bədiq, yaxdırıb anlıqın anlağı rəhmət. Sılıq işdən abunçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalayısılar.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısını anlayışınlarını karşılığımız mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Solution aboneçilar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmulla boyuca altış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Cungu Stimalçılar Cemiyeti

2026 yılı Ürümçi İmtihan rayonunda adetki Ali Mektep İmtihan'a katnışlıqanlar 30 mindanını aşıdıqan bulup, bütün şehir boyunca 51 imtihan noktası 1225 imtihan meydanı tesis kılındı. Ali Mektep İmtihanı mezgilede yol katnış bihaterlikiye hakiki kapalıdlı kılıp, barlıq imtihan beridiğanı okuqucular hem ata-analarını bihater kolaylık katnış muhiti bilen təminləş üçün Ürümçi Şehirlik Konan İdarisi katnış başkuruş tarmaq ettirdi, bir qatar imtihanı kapalıdlı kılış tedbirlerini kullandı. 6 ayının 7 günüden 8 günü geçe bolğan imtihan mezgilinde katnaş saqçıları her qaysı imtihan noktalarının aldıdaki belgilengen oralarda imtihan başlanış vaxtıdan 1.5 saat burun iş orniga berip vazife icra qıladı. Alaqadar çoğun ətrətlər ahvalga qarab koçağa yakın imtihan meydanı ətrapıdaki yollarda vaqtlıq katnaş başqırışını yolga koydu. İmtihan noktası aldadaki yolda 200 metre aralıqda avtomobil toxtutuş qat'i mən'i qılınudu. İmtihan beridigan oquqıçlarını toşuyduğan avtomobillar dərhal toxtab, dərhal meñişi kerek. Bunundan başqa Ürümçi Şehirlik Konan İdarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi, Xıtan yolu, taşqa aylanma yolu qatarlıq tez sürətlik yollardaki mühim tügüllərge saxçı küçünü köpəytib, əvətib, yol torunun ravallıqığa hakiki kapalatlı kılıdı. İmtihan noktası, mektep etrafıdaki katnaş əslahalarını rədge turğuzup təkşürüş, tüzütüş hizmetini omumyüzlük kanat yaydırdı. Ürümçi Şehirlik Konan İdarisi katnaş başkuruş tarmaq ətirdi, katnaş belgisi, reşatka qıngır bolup qiliş, buzuluş, yok buluş, həm signal çırğı kaşılası qatarlıq məsillərini onşap əsligi kəltürdü. Şunun bilen bilen mektep etrafıdaki signal çırğının vaqt taqsimleş layihasını muvafiq əlalaşdırıp, tanşap mektep etrafıdaki katnaş bihaterke əslahalarının normal işiltilişi, iniq buluşi, katnaş hadisi səbəbidin kelip çıkan muvafiq ticaretten toxtap qiliş zeynini hukuku çekilgucu tölüşü gerek. Jonqa Xalq Cumhuriyetinin suğurt kanunundaki alaqadar belgelimlerge asasen suğurt içi, cevapkarlığını keçirim kılış maddelerini əskertiş ve iniq düşendiriş mecburiyetini ada kılış gerek. Ada kılmısa, cevapkarlığını keçirim kılış maddeleri inavetsiz boludu. Bu diloda suğurta şirketi kanunda belgelenge mecburiyetini dəlil ispat körüstüb ada kılalmadı. Cevapkarlığını keçirim kılış maddeleri inavetsiz. Onun töyləşini rət kılış təşəbbüsünü qobul kılışqı bolmaydı. 5 ayının 8 günü sot məhkəmisi davagarının ticaretin toxtab qiliş zeyninin cəmi 6960 yuan işgəlikini təkşürüb bekitib, məlum suğurt şirkiti suğurtı cavabkarlıq çeki içində töləm cavabkarlığını üstüge eliş, davagarının başqa dava təlibini rəd qiliş doğrusu da hüküm çıxardı. Sotçi radio anlıqçılığa mündaq əskərdi. Suğurta toxtanmadı ki, cevapkarlığın keçirim kılış maddeleri suğurtalıq uçı bilen suğurtalan uçının cani-can hukuk mənpətliği bivası münasifetlik bulup, suğurta şirketi əskertiş ve düşendiriş mecburiyetini umumyüzlük ada kılış gerek. Maddelanın məzmunula körüstülüb, közge çelikip durduğun belge koyulmağın, suğurtalan uçıga maddelanın mənisi düşendirilmegen bulsa, cevapkarlığını keçirim kılış maddeleri suğurtalan uçıga nisbətən kanuni çekleş küçüge iyi bulmaydı. Ticaret avtomobili katnaş hadisi uçurgan dengin, hukuk iyisi ticaret kılıştan toxtap kılış zeynini muvafiq təşəbbüs kılısı boludu. Suğurt şirketi küşke iyi bulmağın endizlik maddelerine asasın sebepsiz töyleşini rət kılısı bulmaydı. Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsələ soraydığan kanun məsələleriniz bolsa, Slushiting aboneçilə terminalını düşürüp programda hem türütkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Slushiting aboneçilə terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormakçı bolsanız, Douyin app'sini düşürüp, başbettin Gülüşo Şincan, yani Gülü'nün Şincan hikayesi namıdaki Douyin numarını koşup elip söz kaldırıp, biz bilen hem türütkü bolsanız mı boludu? Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küşəytidir. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın.

Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC doğru. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki doğru kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radio anlıqcı dostlar. Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke Şinjang Meishengdao Biotexniki Çekiliş Şirketi'nin baş direktörü Kuang Feiting'nin Qumliqdagi shorliq yerda kichik qari bug'doy terganligi to'g'risidagi ish izlarini so'zlab beramiz. Yoz kunlaridagi taklimakan qumliqining girvigida kun nurining cho'g'dak issiqi mavj urib turatdi. Qum

0: Her mo yerden 300 kilogram dan alğılı boludu. Kumluk orap duruş, şu yili yeniden özleştirilgen yerden ibaret bu işki nacar şaraitta buğdayının 1 metreden artık özüp çıkıp bundak hosulga berişi hakikaten kişini hayran kaldırıdı. Kumluk yer, şorluk yerlerini yakşılaşınan devreyliki adette 2-3 yılgı yedidu. Bırak, küçük karı buğdayda şu yili özgertip, şu yili terip, şu yili hosul eliş işe aşırılıp, bekar turgan şorluk yerle şu yili munbet etizge aylandırıldı. Yerim yıl terilgan denkeyin, tuprak terkebideki tuz maktarı yakşılaştın ilgirki 1.4%'den 0.76%'ke tövallab, organik manda süpte körnerlik özdi. Tehimi muhimi, küçük kar buğdayığı işletilgen su mıhtarı, adetki buğdayığı işletiladığan su mıhtarının yeri mığılı toğır geldi. Oğutlaş mıhtarının 3'ten 1 kısmı azaydı. Bir sortni kesipleştirişte, en muhimi dekallani pul tepiş imkaniyetigi ege kılış gerek. Bugünkü künde, Kuangfeyting kollektifini yetekleb, Qashqar viloyatida yam xashakki ishlatiladigan kichik qari bug'doyni umumlashtirib, kichik qari bug'doy qo'shilgan, navatlashtirib terish andisi ustida izlanib, yig'ib olgandan keyin yana bir emizga abdimilik, yog'liq purchaq, gavlyan qatarliq ziroatlarni terishni bilaladi. Kuangfeyting mundaq dedi. Uruq zakazıgı asasən bu yıllık umumlaştırış kölümünün 100 000 modun aşıdığalıq mölçerlendi. Kollektifimiz kiçik qarı buğday unağı münasuvatlik məksulatlarını tətqiq qilib etişqa tayarlıq qilib atıdı. Yeni məksulat, teximi çoğun bazar bolğandıla, andın teximi kən kölümde umumlaştırgılıb oludu. Qaqaslıqni ümitke aylandırış akademik Yuan Nongpingni ən yaxşı xatirli gəldik.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim çoğun. Yataq öyü texim köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dokturuldu.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınız tüketildi.
3: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırstınız ba.
4: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezirlik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup, seferinizde hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdın Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmunladın huzurunu.
0: Hürmetli radyo anlıqıcıla, Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni devamlaştırıp atımız. Hazır, Qumulda temperatura bargan sır örlap atıdı. Evrgol rayonu Boğaz yezisindeki qoğullıqta qoğun maysalarının özüş ahvali kişini xuşal qılatdı. Kent ahalisi Maria Ahmulla, qo'g'inligini parvish qilgandan boshqa, qisqasini suratga olish, tordan bevosita ko'rsatish qatorliq mahoratlarni tadqiq qilish bilan aldirash bo'lib, yurtining xos qo'g'inini tashviq qilish, mahsulotlarning sotilish yo'llarini kengaytirish uchun tayyorlik qilib atdi. Maria bu yil 45 yoshga kirgan bo'lib, oilasidagilar avlodma-avlod qo'g'in terib kelgan. Ötken neçi 10 yılda o pütüllay konu təcirbisigi tayinib terikçilik qıladdi. Hosulman yaxşı yaman bolishi pütüllay avarayı, pürsat və vaqtqa bağlıq idi. O ilgirgi küllani tılgı elib mondaq dedi. Ocaqda həmi ailələ özü tergan qoğullani setiş üçün qoğun sodigarlarının kelişini kütüb duraddi. Bir yili kentdə qoğundan mol hosul elindi. Lekin vaqtida setib ilinmagashqa saqlash sharoiti cheklik bo'lib, qo'g'inlar etizda sesib ketib, dehqonlarning singdirgan ajri yo'q chiqdi. Hozir o'xshamaydi. Yezi kentlarni gullantirish siyosatining yar yo'lak bo'lishi bilan Qumul hukumat yar yo'lak bo'lish sanjeri, terishni tadqiq qilib ichish sanjeri, o'lchamni dalillash sanjeri, sug'uq zanjirsiman ashyo oboroti sanjeri qatorliq 6 sanjirni yo'g'irish sistemasini yangilik yaratib barpo qildi. Shuning bilan birga, shu joyi 300 million yuanlik kasb fondi ta'sis qilib, mamlakat bo'yicha tunji qo'g'in butun kasb zanjiri mulozimat supsini barpo qilib, ilmiy terish texnikasini zo'r kuch bilan umumlashtirib, qo'g'in terishni mashinalashtirish, o'lchamlashtirish, ko'lamlashtirishni tadrijiy ishga oshirdi. Kasb andizasining darajasining o'sishi qo'g'in terish setish andizasini bevosita o'zgartdi. Ilgari tonna bo'yicha baho qo'yiladigan meva-chevilar bugungi kunda o'lchanmagan sifatga tayinib, donasiga baho qo'yiladigan oltin qo'g'inga aylandi. Dehqonning oilalarining foydasi yildan-yilga oshdi. Maria mundaq dedi. Ilgari butun oiladagi cho'ng kichik hammaylan tang otlanib, faqat bir necha mo qo'g'inlikni parvish qila olardi. Bugungi kunda ilmiy terixchilik qilishga tayinib, erimishkaylan 25 mo qo'g'inlikni bemalol parvish qila oladigan bo'ldik. Erim dehqonchilikning arasal vaqtlarida yana sirtqa chiqib ishlab, yana bir ulush pul topa oladi. Bunundan boshqa, Qumul shahri qo'g'in kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga sijil haqiqiy kapolatlik qilib, sifatini darajaga ayirish o'lchamini birlikka keltirdi. Qo'g'in tanlash ustasidan iborat yangi bir kasbmi vaziyat ehtiyoji bilan barliqqa keldi. 2025-yil shu joydagi hukumat qo'g'in tanlash ustalari kasbiy mahorat maxsus tarbiyalash kursi ichib, nazariya bilan amaliy mashg'ulot birlashtirilgan usul orqali sortni farqlandirish, darajaga ayirish, sifatiga hukm qilish qatorliq mahoratlarni sistemalik o'rgatdi. Maria imtihon berib kasbiy salohiyat guvohnomasiga erishib, Qumul shahridagi tunji turkumda kinishki bilan ish o'rniga chiqqan, etizdagi qo'g'in tanlash ustasiga aylanib, texnikaga tayinib pul topdi. Ilgari dehqonchilikning aldirash mazgilida u kun bo'yi etizlikda qo'g'in uzib, qo'g'in toshib, bir kunda 200 yuan atrofida pul topadi. Bugungi kunda texnikaga tayinib, qo'g'inlarni darajaga ayirib tanlasili bo'ladi. Ish asallashdi. Bir kunda 300 necha yuan kirim qilgili bo'ldi. 2025-yillik qo'g'in yig'ish pastidagi 3 oydalar u qo'g'in tanlash ustasidan iborat bu kasbga tayinib 20 ming yuandan ortiq kirim qildi. Uning turtki bo'lishi va ilhomlantirishi bilan aslida qozon beshi va qo'g'inlikni cho'klab yurishni biladigan kent aholisi Hojigul Sattarmu muvaffaqiyatli holda qo'g'in tanlash ustasi kasbkorlik salohiyatnomasiga imtihon berib erishib, umo Mariyaga o'xshash texnika tamiqi yeyaladi. Bugungi kunda Qumul shahrida 59 qo'g'in tovuz tanlash ustasi bor bo'lib, Bo'g'oz yezisida 15 kent aholisi tip o'zgartib kinishkisi bor qo'g'in tovuz tanlash ustasiga aylanib, mahoratiga tayinib, kirimini ko'p xil oshirdi. Turmushi borgan sari yaxshilanib, Mariyaning ko'nglimi minnatdorlik to'ldi. 2022-yil u sharaf bilan Jungo Kommunistik partiyasiga kirdi. O daim özini misal qilib, kent aholilarini hukumat tashkillagan turlik mahorat bo'yicha tarbiyalashga aktiv qatnashishga ilhomlantirdi. O yurtdoshlarga mundaq dedi. партияның яқшы сиясатыдан яқшы пайдаланышымыз керек. Илмий тарихчылық қылғандыла андын көп пул тапқалы болады. 2026 жылы Мария өзіге

Bu yıl kirgandan buyan Burultoqay nahiyasi chorvachilik kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishni sijil olg'a siljitdi. Shu joydagi korxonalar kirgizgan aqliy iqtidorliq qali qo'y soyish ishlab chiqarish liniyasi oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. Bu turi ishga kirishtirilgandan keyin soyish pishiqlashni o'lchamlashtirish va ishlab chiqarish iqtidori umumiylik o'stiriladi. Burultoqay nahiya Davi Yang Çeklik Mas'uliyet şirketinin seyhida üskünüle kuraştırılıp turbo liniyalarını orullaştırış ciddi elip berli batkan idi. Yeni işlep çıkırış liniyası da yemeklik derecelik materyal işletilip bütün musabilik maşinalaşkan yetküzüş arkalık adam küçünün arlışış ünümlik azaytılıp işkilemci bulgunış tosulup göç mahsulatlarının süptini tihimu bir xatar muqim kılgılı boludu. Bu bir yürüyüş avtomatik soyuş liniyası işe kiriştirilgenden keyin karxananın kündelik göç koyu soyuş miqdari 300'den 1000'ga köpeydi.

0: An'anaviy madaniyat, urug kabi qalbimizda cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroyli poraklab ichiladi.
1: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, shovqinliq dunyoda xotirjamlik va kuch-qudrat bag'ishlaydi.
0: An'anaviy madaniyat o'tmish, hozir va kelgusini tutashtiruvchi ko'rik. U bizga tarixni tushuntiradi. Aql paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp birudu.
1: An'anaviy madaniyat huddi bir istakan xushbıraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadların aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
0: An'anaviy madaniyat insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonxua Munavvar an'anaviy madaniyatini avj aldiraylik va uningga varislik qilaylik.

0: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğunbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştirin. Şinjan İpek Yolu Çoğunbasar Öyjay Çekli Çerkitinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Meşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeleri.
2: Bir 1990-cı yılı tuğulgan Zhu Zhonghua kichkiden tartıpla yurtni, vatanni qoğdaş arzusini köngligi püküp, 17 yaşida harbiy sapqa qatnışıp Şinjanğa kelgen. Harbiy sapdan çekingenden keyin Gong'an sistemisiga imtihan berip ötüp, alahida saqçıdan jinayi işla saqçısı bolışqıça, yana amallıq saqçısı bolışqıça 16 yıl Saqçı buluş jarayanında o oqşaş bolmagan iş orunlarda mas'uliyetçanlık asasını tavlap çıkkan. Bugünkü günde Ürümçi Şehirlik Gong'an İdarisi, Saybaq Rayonluk Şöbe İdarisi İtibak Komitetinin şujisi, Amallıq Saqlaş Çoğ Atırtının birinci derecelik saqçı başlıqı boldı. Şunaqla 2021 yıldan 2025 yılgıca Şinjan kanunçılık boyuca yıllık şahs bulup bahalınıp, Azgın herkete arkalık, halk sahçıları halk için hizmet kılışının ruhini urgutadığan sahipsini püttü. Emdi biz birlikte Zhu Zhonghua'nın uzak yıl amının tınıç amalıqını koğduğalıq doğrusdaki hikayeni anlaylı. Hikayenin başlanış noktasını 2010 yıldaki aşu muzdek soğuk seherden başlap sözleşki doğru geledi. Sahçı bolğınıga uzak bolmağan Zhu Zhonghua, Vazipi icra qılıbatqanda iki ammanın ehtiyatsızlıqtan ürümçi tınışlıq östöngüge düşüp ketkenligini gördü. O su üzüşni bilmisimi qılçı ikkilenmestin örkeşlep eqibatqan soğuk derya suyugi sekredi. Nem tiyılgaq östöng yaqısı onu şiddetlik eqinda qayt-qayta yıqtıp etken bolsumu yana çişini çişlep ornıdın durdi. 10 nece minut hayat mamatlık ilişki jarayanı da o bütün küçü bilen iki hayatlıkını kutkuzup kaldı. Ama özünün on pakalcak sönkü sunup, yanpas sönkü yerilip, bütün bedeninin köp yeri zahmilinip, menisi silkini sebebidin top doğra bir gece hussiz yatkan denkin ondan hoşuğa geldi. Xanyazı Allahidi Sakçı diyen nam şunundan itibaren taraldı. Xatarlık paytda kökrek kerip oturgı çıkıştak bundaq cesaret onun saqçılık hayatıdaki mängülük manevi koordinatka aylandı. Kıl üstüde turgan kutquzuş yardım berişinin birinci sepidin Zhu Zhonghua xalqni qoğdaşını kündülük turmuşka aylandırdı. Asasi katlam Gong'ani ve İtibak Komitetinin şujisi bulu süpiti bilen o nazarını yaşla özmirlä topuğa qaratdı. Ular kanunçılık kuruluşunun kelgüsü. Şundakla köngül koyup koğdaşkı tegişlik yumran mayısı idi. O ennenvi kanunni umumlaştırıştiki oltırıp sözleş konu endisini buzup taşlap kanunçılık körünüşü dərisxanısı, təqlidi sot, kapak bala və aldamçılıkı karıştırış qatarlıq, kızqarlıq həm türtki türlerini layihələb çıxdı. Abstrakit kanun maddelerini Balıla katnışka amraq, anlap düşünelaydıgan oyun ve oyun koyuşka aylandırdı. Bu türler 32 otur başlangıç mektepki kırgızılıp, 217 meydan leksiya kanat yaydırılıp, 20,000'dan artık yaş ösmürünü kaplap, təvəlik rayondaki yaşla ösmürlə arısı da kanun bilimlerinin umuluş nisbiti zor derecede eşipli kalmay, Kuramığı yetmegenlerge çetişlik dili olanın yüz beriş nisbeti hakiki tövelledi.

Dostlar, bu sayfamızda ömücük, tor tokuğanda nem üçün yıpıgı çaplışıp kalmaydı o degen temide toxtalımız. Kiçik dostlar, sizler tamnan buluğunda zonzuyup oldurup, ömücüknün tor tokuğun ne körüp bakan mı? Ömücük toru inıqla kılaymıqan uçup yürgen çivin, paşılanı çın çaplaştırıp tutup duralaydı. Lekin, ömücük özü torda uyaqtan buyaqı menip yürüsü mü, torga azıraq mı çaplışıp kalmaydı? Bu zadı neme üçün? Ameliyette ömücük burunlu özge üç xil çaplışıp gelişinin aldığını eliş mahartını tayarlap koygan. Birinci mahartı. Ömücük tordu koyganda məxsus bir xatarı yol kaldırıp koygan buludu. Biz körgen ömücük torunun bütün həm yeri şilimşik emez. Ameliyette onun bütünlüğü oxşamaydıgan iki xil məşüt deyip şildilgen. Biri, merkezidin sırtkı etilip çıkan caza yipi. Bu xil yipnin çidamçalıqı nahayti yuqri. Xuddi, öy saladıgan polat çivik ramkığı oxşaydı. Bütünlay, çaplış çalıqı yuq. Uni ömçik məxsus, özünün meniş üçün işildidu. Yeni bir bolsa bir qavet bir qavetin orab çıqırılgan ov ovlaş yipi. Üstüde uşaq, yipişqaq su tamçıları bar. Manı

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülğunçılar Programısı boyunca anlatış berdik. Tekimi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının amraqlıqıda Sılu Şötin aboneçilar terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaqtırıp anlıqınanla rahmet, dekitanla davamlıq stansiyamızın anlatılış aldıdı turgan başqa programlarda bolsun.

0: yardım biriş hizmet grupsının 15 milyon yuan meblağ salgalıqı. Yine 5 ixtisaslıklar yataq binası selip, pen tatqiqat aparatlardaki ixtisaslıklarını kirgizip, karxananın puxta sağlam tərəqqiyatına yardım bergelikini tonuşturup mındaqdırı. Bu hizmet grupsi ciddi kemçil kespi beliqçilik ixtisaslıklarını kirgizişimizge yardım berdi. Hazır, sağlıqını sağlaş, beliqmeyi, bio-ağzıl peptid türüdeki məhsulatlarını tətqiq qilib yaratıp, bu yıl içində türkümləşdirib işləb çıxırışını pilalıdıq. Qorğas şəhrinin Yeçigaşan Şivə yezisida Cansu'nun ilğa yardım berişdiki Sucov xizmət qrupsi 10 milyon yuan məbləğ selib qurğan meyvilərini ayırış, peçətləş mərkəzi, Şucayda meyvilərini ayırışını optimatlaşdırış dərəcəsi tövən boluş, tavar meyvinin pişiş nisbiti yuqur bolmaslıq, süpti muqum bolmaslıq qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qilib, meyvə bazar qımetini aşırdı. Yeçigaşan Şivə yezisi Qarı Taş kəndirgi bağvan Can Jin Jun mundaqdırı. Bultur 400 min yuanga satqan idim. Meyvelerini ayırış maşınısına süpət dərəcəsiga ayrılğaşqa yuqur bahada sataladım. 3 yıldan buyan Jansu'nun 11-ci türkümdeki ilğa nişanlıq yardım beriş kollektivi ilda yıldız tartıp, Jansu'nun ilğa yardım beriş kəsb rayonudan 9-nı küçəytib qurub, kəsb rayonunu ortaq quruşqı türtkü bolub, kəsblərini ortaq közləş, tərəqqiyatın həmbəhirləndirişini işğa aşırdı. Jansu'nun ilidiki 60 neçə karxanası 9000-dan artıq kişini işqi orunlaşdırıb, ili oblasti iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatına küç qoşdi.
1: Stansımız xəvri. Dövlətimiz boyca şamal energiyasını ən baldur aşqan bazının biri bolğan Davanchin şamal elektr stansı yıqında çoğunni kiçiknin orınığı dəstiş boyca şamal generatorini özgərtiş yeni növətlik xizmetini başlap, koni şamal generatorini dövlətimizdə işləp çıxırılğan çoğun megavatlıq generator qalmaşdırıb, koni şamal elektr stansını yeni hayati küşki ige qılmaqçı boldi. Növətdə Ürüm şəhərinin Davanchin rayonudakı Longyuan yeni energiyalik şamal elektr stansısında karxana çoğunə kiçiknin orınığı dəstiş usulunda koni şamal generatorunu puxta qədəmdə şallab, 750 kilovatlıqdan kiçik 124 şamal generatorunun dərəcəsini östürüb boldı. Әмде 1500 киловаттлық 66 шамал генераторын алмаштырып, коны шамал электр станциясының сүптіні өстіріш, өнімін ашырыш, типіні юқыр өнімлік ешіл қылып өзгертішке омымызлік түрткі болуды. Дөәләт энергия ғырухи Шинжан Лонгюән еңі энергия чәклік шіркеті шамал электр станциясының баш техники Ниу Юйшин мұқпырғымында ақтыды. Yeni şamal elektr generatori bir qitim aylansa 9 kilovat saat tok çıxırdı. Bu, koni şamal elektr generatorunun 30 əssigi barabar. Toxtamay aylansa künige 240 min kilovat saat tok çıxırdı. Davanchin şamal elektr stansi Jungo'nun şamal elektr böşki edip tariflengen. 1989-ci ili birinci kararlıq tür torlaştırılıp tok çıxırıp, Şinjan yeşil tok tərəqiyatının müqaddimisini aşqan. Бүгінгі күнде дәулет ішіде шамал электр техникасының тез еңілініп дәрежесінің өсіші білен дәстлепкі мәзгілде ішкі кіріштірілген коны шамал электр генераторы техникасының кәмтіклікі үзіліксіз гәуділенді. Оқшаш қызмет шарайтыда коны генератор бір айланса аран 0,10-3 кВт саат, толық юклік айланған алетті бір күнде 7000 кВт саат ток чықырды. Yani kilip zapçasları işlep çıkırıştın asasen tohtıtılgaşka remont kiliş qiyin hem tənnərxi yuqri. Yeni generatorlar grupsiga dövletimizde işlep çıkırılgan çoğun megavatlıq aqıl şamal generatoru qolınılgaşka yeni generatorunun sığımı konusunun kidin 10 əsinin 22 əsigici çoğun. Hem de aqıl yürüştürüş remont kiliş sistemisi səplengen. Аз адам қарайдыған, дежорнесіз алетті заман евілашқан юқыры үнімлік юріш-түріш, ремонт қылыш әмәлгі ашқан. Неу үйшен мұқпырға есабат қылып беріп ұндақтыды. Үрім чәрі ахалларының ток шілтіш өлчімі бойчы есаплығанда бір коны шамал генераторы чықарған ток 200 нәчі айлының бір күн шілтішігі еткен болса, бір еңі типтікі генератор чықарған ток 6000-дан артық айлының бір күн шілтішігі етеді. Қалған тоқни амыви әсләхәләргі ішләткілі болуды. İgilinişçe, Ürüm şehri 2022 yılı Davanchin Şamal Elektrik Stansı'nı özgertip derecesini östürüş hizmetini

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlağı sunumuz. Mən Riya Sati Hamida qıyım. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınımız Tağ Sulri namlıq naqşa. Qinamsa Fəhr ağaysılı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yahtırpanlığınınla rahmet.

Demak, radioning o'g'ila bu sahifamizda teri asrash buyumlari davolanish sug'urtisi to'g'risiga o'zgardi. Davolanish sug'urtisidan sertifikatlangan dori qo'ldan qo'lga o'tib setilib, nurg'un dori do'konlari tekshirildi degan xabarni tingladi bo'ladi. 2026 yılı 5. ayının 14. günüden başlap, Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi bütün memleket dairesinde noktalık parça setiş

0: Yaqınlıqınızdakı səfər həmrayınız, yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysınız.
1: Saat 11-də Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
0: Saat 13:30-də Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdəki pul tejəş həmrayınız, juğlama nömrünü tamaq biletik almaşdırıb, həm pul tejəysiz, həm xatırjan bolasız.
1: Saat 14-də Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxəsi yeninizdəki turmuş həmrayınız. Solutioning Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
0: Saat 16'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxesi yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solutioning Aptitali yardım verdi.
1: Saat 17:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxesi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxesi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxesi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nüsxesi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solutioning Aptitalını çürüp serhil mezmulladın huzurunun.
6: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqş muzikiler bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıga başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenisilər üçün xizmətli boludu, mən Riyasatçı Hamida Qeyyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilen köngül aramınlada boludığını Balam, Tunci, Dadı deyəndə namlıq naqşa, qinəmsə bu naqşıdın həmimiz birlikdə bəhr

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Sanat Sahnesi programı boyunca canlı tutuyorduk. Yaqtırpanlığınızla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 7. günü, yekşembe.
2: Ovallı havarayga nəzər silib baqaylı, bugün keçidin əti kündüzgeçə Şimali Şincanın qərbi, Şimali Şincanın şimaldiki tağlıq rayon, Şixənzi şəhrinin cənubi, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastirki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar, yuqırqi qısmən rayonlarda utdırahal qatlıq yamğur yağıdı. İli Deryası Vadisi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qızılsu oblastının şimali, Qaşqar vilayetinin cənubi, Xotan vilayetinin cənubi, Ağzu vilayetinin qərbi, Bayınqulun oblastının cənubi qatarlıq caylardaki tağlıq rayonunun qısmən caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçədən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, azıraq ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 27 Celsiy gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздан асасы мәзмұлдырны тоныштырмыз.
1: Шинжан ұзақчы бошашмай, үт шемал құрлышы өткәлгі ұжым қылыш жеңіні сізіл яқшы қылып, құмны тізгіліп, ешілік бәрпа қылып, құмлық экологиясыны яқшылыды.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 29-ci Türkümdə amma paş qılğan 65 ərziyyət delosini Abdonom rayonunun bejirşigi tapşırdı.
1: Abdonom rayonniki jaylar qurilish qilishning oltin faslini ching tutib, xalq turmushi turlari qurilishiga turtki bo'lishni tezlatib, xalq turmushi baxt saodatini oshirdi.
2: Davanchin shamol elektr stansiyasi shamol generatorini o'zgartirish yangi navbatlik xizmatini boshladi. Yakki generator sig'imi konusnikidan eng ko'p bo'lganda 22 hissa oshdi.
1: Ali Mektep imtihanının tonci günü de caylar tarmaklar bir niyete hemkarlaşıp mülazimet kapaltı hizmetini yakşı işildi.
2: Kumul şehrin 100 yıllık zozuntan sögüdüge tahtay esip qoğdap, ekologiyani qoğdaş, medeniyetge varislik kılışka köplep küt koyuştu. Emdi xeberler anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чын сақылап, 15-ші бәшілді жасарет білән алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойы жаңылыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Бас шуызы Ши Цзиньпин 2023-ші ілі 6-ші айның 6-ші күні 3 шимал қатарлық, нұқтылық экология құрылышларыны чонқыр алғы сүріш. Еңі дәуірдікі жүнгінің құмдың мұдапиялыныш, құм тізгілләш, еңі мөзесіні тіріш біярдіштек дәуір чақырқы чықарды. Шинжан бұйрық түшкен аман дәрхал әркетілініп, тәкілмекан құмлықының четіні қашалап, йочықны етіш жеңіні экология құрылышы да мұхим орынға қойып, құмлықның четіні қашалап, құмны тұрақлаштырыш. Yeşillikni kengaytip, süpitini östürüş, kökertiş bilen beytişini tən əməlgi aşırıştik, yepyeni pikir yolu arqılıq, dəl tədbir qollanıp, hər tərəplimi küçəb, Şincanın əməliyyətiga uyğun kelidigan qum tezgiləş yolunu tepib çıxdı. Hazır Lopnahiya əsirigi qılaslıqda danısı çoğun qiyip qızıl pişqan qılasını şeyhi kötürəlməy qaldı. Xotan ayyasının təvəkkülü yesiriki 1500 mu qumluqda östürülgən alqat yıqında tonji qetim üzüldü. 9-ci ayının axırı, 10-ci ayının 5-də 2-ci qetim üzüş mülçərləndi. Xotan ayyasının təvəkkülü yesiriki deyqan Sünbin Kuan Muşi illardiki sınaq

0: tuxum tizginlashni birlashtirib, qumliqni ang muvofiq usulda tuzidi. Keriya nahiyasi palampaysiman etiz shaklda qum tizginlab, egiz qum barxonlaridagi qum tizginlash tannarxini zo'r darajada tavallatdi. Shayar nahiyasi yo'riqliq volt orqaliq tok chiqarib, suv pompasi orqaliq qirtoq tozliq suvni tortib, qumliqda barpo qilingan yeshillikni sug'urishda suv ishiltish masalasini hal qildi. 3 yıldan buyan Şinjang qum tizginlash yangi texnikasi, yangi mashinasi, yangi turidan 89 ni sijil umumlashtirdi. Xotan, Aqsu, Bayinqulundagi 3 qum tizginlash tajriba punktiga tayinib, ochqichliq texnika o'tkiligi hujum qilib, ekologiya qurilishi yerlik o'lchimidan 234 ni tuzib, 283 turlik pan texnika natijasi shakllantirdi. 14-5 yıldan buyan Şinjang 3 şimal qurilishi o'tkalga hujum qilish jangida 63,850,000 mo qumliqni tuzab, umumiy vazifaning 63.8%ini o'rladi. 2024 yilning oxirida Taklimakan qumliqning girvikidagi 3046 kilometrlik yashil mudofiya balvog'ini o'ngishli tutashtirdi. 2025 yili mudofiya balbig'ining kengligini 110 metrdan 7500 metrgacha yetkizdi. Avtonom rayonlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi partiya komitetining shujisi, idoraning muavin boshlig'i Zhang Zhigang muxbirga tutashtirishning faqat tunji qadam, haqiqiy sinoqning tex kayindi ekanligini aytib mundoq dedi. Hozir faqat Taklimakan qumliqining chetidagi ang zo'rur yeshil to'siqni tutashtirdik. Ang tar yeri aran 60 nechi metr. Kuchlik qumboran chiqsa, yana uzilib ketishi mumkin. Shunga 15-5 yilda qumliq girvikini to'sishni, yeshil to'siqni kengaytishga o'zgartimiz. Shinjang bu yil 3 shimol qurilishida yana 10 million modun ortiq yerni tuzash vazifasini o'rinlashni belgiladi. Buning ichida o'rmon ahyo qilish vazifasi 1 million mo. Amdili o'tib ketgan atyozda bu vazifaning 675,600 mosi o'rlandi. Jaylar navbatda pasillik kalkun purstini ching tutib, kalkunni sug'urishga ishlatdi. Niya nahiyasi Yao Tong'uz yezisining Lanchang kentida ko'pchilik to'sma selib, o'stan chepib, har bir tub to'g'roqni to'liq sug'urish qitirishmoqda. Niya nahiyalik o'rmonchilik va o'tloq idorasi to'g'roqlik boshqurish punktining boshlig'i Tursun Mamtimin suv boshlab sug'urish elib kelgan o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. U mundoq dedi. Bu yil 45,000 mo to'g'roqlikni sug'ardik. Sug'argandan keyin ba'zilari qayta ko'kildi, ba'zilari yangidan o'sib chiqdi. Tutash ketgan yeshil to'siq Taklimakan qumliqi atrofining ekologiya sistemasini sijil asliga keltirdi. 14-5 yıldan buyan Şimali Şinjang ve Cenubi Şinjang'nın yıllık öl yığın miktarı 12.3 mm ve 5.5 mm köpeyip, kum boran sıcıl azaydı. Kum tizginlash kuruluşunun algı sürülüşü bilen yurt makan qoğdılıplı kalmay, amının kırım köpeyçi yolu tekimi kenaydı. Yaka nahiyasidagi çöllük kasb rayonida kumlıkta östirilgen adem giyah meyvesi, Toğaç arka-arkadan pişip çöl bayavan mol usulluk bakka aylandı. Yakın ahiyası çöllük kasp rayonudaki dehkan Yang Shui mındak dedi. 58 parniknin 20'de adem giyah meyvesi östürdüm. Her bir tüpte 8 taldan 10 talgıcı meyve çüştü. 15-5 yıllık yirik bilan programması da 3 şimal kuruluşu da ötkelgi ucum kılış cengini yakışı kılıp, belge karakterlik 3 çoğun cengde elkılık uç kalbini kolgu keltürüşke türtke buluş otturgu koyuldu. Abdınım rayon 2030 yılı barganda Taklimakan kumlıkının asaslı kum boran eğizideki yeşil tosuqnın kenglikini 1000 metrge yetküzüş, hatta onundan aşırış. Bütün Şinjang'ın orman bilen kaplanış nesbitini 5.96% yetkizişini bilaladı. Abdınım raylık ormançılık ve otlak idarisi Partiya Komitetinin şujisi, idarının muavin başlığı Zhang Zhigang mındak dedi. 5 yıldan keyin kum boran çıkırgan gün 30% azıydı. Taklimakan kumlıqı atrapıdaki yeşil mudapiya belbiği devlet derecilik ekologiya sayahat manzir rayonuna aylınıdı. Bağ, ailevi mehmanxana, yoruqlıq volt bazisi, tamasha supsi barpo qilinadi. Mana bu bizning yeshil planimiz.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda.

0: likni yuqori unumda aylandirishga turtki bo'lish. Yuqori o'tira tövən halqadagi avtonom rayon ishchi sirtidagi korxonalarning hamkorlashishini tezlatib, qizilmi boyliq chorlash, ichish, tovlash, inchka pishiqlash qatorliklar birgavda qilingan yeshil konchilik butun kasb zanjiri yetishtirish, zo'raytish. Qanchilik huquqini nazorat qilish boshqurishning uzoq unumlik mexanizmini tez mukammallashtirib, belgilimga xilof tasdiqlash, qashalab qo'yib tekshirmaslik, setvetiblar qutulish qatorliq masalalardan qat'iy saqlanish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Sun'iy aql, cho'ng salliq ma'lumot modeli qatorliq ijodiy texnikalardan foydalanish va uni umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, bir turkum aql kan ulgu turi qurishni tezlatish. O'tir Osiyo davlatlari bilan kan sohasidagi fan texnika hamkorligini yanimo kuchaytirib, yuqori qatlamliq mutaxassis ixtisosliklarni yetishtirib, golni bo'g'adigan texnika jabduq o'tkiliga hujum qilishni tezlatish kerak. Bexatar ishlab chiqarish tövən chekini chiqin saqlab, partiya komiteti, xalq hukumatı tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rinda qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtaq boshqurish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirish va uch boshqurish, uch jazman talabini qat'iy amaliyalashtirib, qon bexatarligidagi 8 moddalik qattiq tadbirni qattiq amaliyalashtirib, diqqatni yer osti qon üstü uçuq kan, qaldıq ruda ambari qatarlıqlarga mərkəzləşdirib, birinci səpki berib, yoşurun xəvibini bir-mə-bir təkşürüb, su kəlgücə toğan selişini qət'i işqaşırış. Bexətəlikni nazarət qiliş, başqırış, qanun icra qilişini yanımı küçəyitib, qanunsız kan içiş, yoşurun qeziş qatarlıq qılmışlarga qanun nizam boyca qatdıq zərbi beriş və uni kəskin bir tərəf qiliş gerek. Yig'inda avtonom rayonning 2025 yilidan buyongi qizilmi boyliq chorlash ichish xizmatining olg'a surilish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, sanoat va uchurlashtirish nazorati hamda Tarbag'atay viloyati Bengtuan tabiiy boyliq idorasiga munosabatlik mas'ul yo'ldosh fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Shobin qatorliklar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xavri. Avtonom rayondagi joylar qurilish qilishning oltin faslini ching tutib, xalq turmushi turlari qurilishiga turtki bo'lishni tezlatib, shahar yeza ul aslahasidagi kamtutlikni to'liqlab, xalq turmushi baxt saodatini oshirdi. Evirg'ol 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartish qurilishining 220 kilovoltlik qurilmasini munar o'rnatish, esib qorashtirish xizmati 6 oyning 3 kuni rasmiy boshlandi. Qumul shahrining Evirg'ol rayonidagi bu qurilishga jami 1 milliard 100 million yuan mablag' selinadi. Transformator punktidan biri yasiladi. 750 kilovoltlik tok yetkazish liniyasidan 6-si tortiladi. Umumiy uzunligi 51.8 km bo'lib, 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktiga bevosita tutashtirilib, tok manbasi bilan yuklash yuqori unumda ham turtki bo'ladigan tok yetkazish liniyasi shakllantiriladi. Turni 2027 yili ishga kirishtirish belgilandi. Bu Qumulning janubidagi shamol elektr yorug'lik volt bazasining elektr energiyasini yetkazish yo'lini unumli ravonlashtirib, liniya bo'yidagi korxona va aholilarning ishlab chiqarish turmushini tok bilan ta'minlashni kafolatlantirdi. Davlat elektr tori Shinjang qurilish shobi sherikti Evirg'ol 750 kilovoltlik transformator punkti turi bo'limining muavin direktori Wang Rui bu mundaq dedi. Asoslik qurilmalarni o'rnatib, qurilishning 30%ini tamomladik. Uskunalarni tekshirib o'tkazib olgandan keyin elektrik uskunalarni keng ko'lamda qorashtiramiz. Nilq nahiyasining yuqori o'lchamlik etizni yuqori unumda suv tejaydigan qilib o'zgartirib, darajasini o'stirish qurilishi navbatda jiddiy olib berilmoqda. To'r ishga kirishtirilgandan keyin suv boyligidan foydalanish unumi zo'r darajada oshdi. Nilq nahiyasi navbatda qurilish ko'lami 315600 mo keladigan yuqori o'lchamlik etiz maxsus qurilishidan 26-ni yo'lga qo'ydi. Bu yilning oxirigacha nahiya bo'yicha yangidan barpo qilingan hamda o'zgartirilgan etiz ko'lami 450 mo modan oshdi. Nilq nahiyalik yezigiliki yezi idorasining boshlig'i Barliq Ahmash mundaq dedi. Yer tüzləş, tıfraqını yaxşılaş, soğuruş bilə oğıtlaşını bir gəvdələşdiriş qatarlıq aqıl yezgilik əsləhəsi quruluşunu mas qədəmdə alğı sürüb, yez igiliki ul əsləhəsiriki kəmtülükini yıldızdın toluqlaymız. Manas nahiyyəsindən davalaş ortaq gəvdisi, davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimət ixtidarını yuqri götürüş quruluş türü növətdə tez alğı sürülməkdə. Bu tür 5 yezi bazarlıq doktorxanını öz işçiga aldıdıqan bolup 48 milyon 10 min yuan mablağ silinidi. Bu yıl 10-inci ayda işqi kirishtirish mölçerlendi. Manas nahiyelik baş doktorxana Liang Zhouhu bazarlıq şöbe doktorxansının icraiye başlıqı Wang Yaji türüp itkendin keyin asasi katlamının davalaş mulazimet ıqtidarını önümlük aşırdıqanlıqını bildirip ındaq dedi. Adetki tekşürüş, doğru bilen perviş kılış, cungi tibabıtı boyca fiziklik davalaş katarlık yürüyüşlük kasplarını yolga koyup, doktor hanımızın universal küçünü yukarı götürmüz.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'a nişallık yardım veriş iznaları sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız Havri. Jansu'nun 11. Türküm'deki ilga nişallık yardım veriş kollektifi Şincan'a kirgen 3 yıldın bu yan, Şincan'a kesip cahitte yardım verip, halkını beytip, Şincan'ı ronak taptırışını yadro kılıp, meblağ, teknika, ıqtızazıqla, ideyeni ilgazak abdunum oblastığa özlüksiz kir gözüp, Şucay'nın evzel kesiplerinden bütün zencirlik terakkiyatığa küt koştu. Qoljina yasirki toqimchilik kasb rayoniga kirganda ilgirki qaqas cho'llikda hozir zavod uylarining qurilganligi to'qish mashinalarining gurildab mashg'ulot qilayotganligini ko'rgili bo'ladi. To'qimchilik sexida raq to'qish mashinasi yuqori sur'atda aylanayotgan bo'lib, ishchi Rashida Mahmud to'qish mashinalar orasida u yoqdan bu yoqqa o'tib, bir odam birli vaqtda 9 raq to'qish mashinasini boshqaryapti. U mundaqdir. Xeyli yaxshi kirim qilyapman. Bunun da balam ata-anamning muhalidan yaxshi xabar olalaydi ekanman. Jiangsu'ning ilg'a yordam berish bo'yicha Nantong xizmat guruhi Nantongdagi 15 to'qimchilik korxonasining Bog'cha rayoniga makallashishiga turtki bo'lib, doimlashtirilgan texnika yetakchiligi va ixtisosliklarni tarbiyalashni qanot yaydirdi. Bugungi kunda Qoljo nahiyasidagi to'qimchilik kasb rayoniga jami 3 milliard 700 million yuan mablag' selish tamomlandi. Bu kasb rayonida yilg'a 1 million 100 ming urchuq yeb 390 million metr yirik to'qilma ishlab chiqarish iqtidori hozirlanib, mahsulot qimmati 3 milliard yuandan eshib, 5 mingdan ortiq kishi ishga o'rinlashtirildi. Nilqi nahiyasidagi Shinjiang Tianyun organik yezi egilik chaklik shirkatining baxmichilik bazasida yumloq shakllik to'r sandoqlari tutash ketgan holatda o'rinlashtirilgan edi. Jiangsu'ning ilg'a yordam berishdiki Changzhou Wujin xizmat guruhining qo'llashida bu yerda salmon belqi butun kasb zanjiri shakllandi hamda yilga 40 million belijon ko'paytirilib, ishlab chiqarish iqtidorini 12 ming tonnaga yetkazish ishga oshirildi. Shirkat ma'muriy ishlar bo'limining bosh direktori Hong Yonggang Changzhou Wujin Shinjiangga yordam berish xizmat guruhining 15 million yuan mablag' solganligi, yana 5 ixtisosliklar yotoq binosi selib, fan tadqiqot apparatlaridagi ixtisosliklarni kirgizib, korxonaning puxta sog'lom taraqqiyotiga yordam berganligini tunishtirib mundaqdir. Bu xizmat guruhi jiddiy kamchil kasbiy beliqchilik ixtisosliklarini kirgizishimizga yordam berdi. Hozir sog'liqni saqlash, beliq meyi, bioaqsil peptid turidagi mahsulotlarni tadqiq qilib yaratib, bu yil ichida turkumlashtirib ishlab chiqarishni planladik. Qo'rg'as shahrining Yichigashan Shiva yezisida Jiangsu'ning ilg'a yordam berishdagi Suzhou xizmat guruhi 10 million yuan mablag' selib qurgan mevalarni ayirish, pechatlash markazi shu joyda mevalarni ayirishni avtomatlashtirish darajasi tuvan bo'lish, tovar mevaning pishish nisbati yuqori bo'lmaslik, sifati muqim bo'lmaslik qatorliq qiyin masalalarni unumli hal qilib, meva bozor qimmatini oshirdi. Yichigashan Shiva yezisi Qora Tosh kentidagi bog'van Jang Jingjun mundaq dedi. Bultur 400 ming yuanga sotgan edim. Mevalarni ayirish mashinasidan sifat darajasiga ayrilg'ashqa yuqori bahoda sotdim. 3 yildan buyon Jiangsu'ning 11-chi turkumdagi ilg'a nishonlik yordam berish kollektivi ilida yildiz tortib, Jiangsu'ning ilg'a yordam berish kasb rayonidan 9 ni kuchaytirib qurib, kasb rayonini o'rtaq qurishga turtki bo'lib, kasblarni o'rtaq ko'zlash, taraqqiyotdan hamberlandirishni ishga oshirdi. Jiangsu'nun ilidiki 60 netçe karxanası 9 mandan artıq kişini işqi uğrulaştırıp, ili oblasti iqtisadının yuqur süpətlik tərəqiyatıqa küç qoşdi.
1: Stansımız xəvri. Dövətimiz boyca şamal energiyasını ən baldur aşqan bazının biri bolğan Davanchin şamal elektr stansı yıqında çoğunni kiçiknin ornıqı dəstiş boyca şamal generatorini özgərtiş yeni növətlik xizmetini başlap, koni şamal generatorini dövətimizde işləp çıxırılğan çoğun megavatlıq generatoru almaştırıp, koni şamal elektr stansını yeni hayati küşki ige kılmaqçı boldi. Növete, Ürüm şehrinin Davanchin rayonudaki Longyuan yeni energiyalik şamal elektr stansı da karxana çoğunni kiçiknin ornığı dəstiş usulü da koni şamal generatorini puxta qadamda şallap, 750 kW'lıqtın kiçik 124 şamal generatorunun dərecesini östürüp boldi. Әмде 1500 киловаттлык 66 шамал генераторын алмаштырып, коны шамал электр станциясының сүптене өстүрүш, өнүмүн ашыруш, типине юқары өнүмлүк яшыл кылып өзгертишке умумизлик түрткү болду. Дәүләт энергия гурухи Синжаң Лонгюан яңа энергия чаклык şirketi шамал электр станциясының баш техники Нью Юйшин мохбырымында акты. Yeni şamal elektr generatori bir qitim aylansa 9 kilowatt saat tok çıkırdı. Bu koni şamal elektr generatorinin 30 əssigi baravar. Toxtamay aylansa künige 240 min kilowatt saat tok çıkırdı. Davanchin şamal elektr stansi Jongo'nun şamal elektr böşki edip tariflengen. 1989 yılı birinci kararlıq tör torlaştırılıp tok çıkırıp, Şinjan yeşil tok tərəqiyatının müqaddimisini aşkan. Бүгінгі күнде дәулет ішіде шамал электр техникасының тез еңілініп дәрежесінің өсіші білен дәстлепкі мәзгілде ішкі кіріштірілген коны шамал электр генераторы техникасының кәмтіклікі өзліксіз гәуділенді. Оқшаш қызмет шарайтыда коны генератор бір айланса аран 0,3 кВт саат, толық юклік айланған алетті бір күнде 7000 кВт саат ток чықырды. Yani kilip zapçasları işlep çıkırıştın asasen tohtıtılgaşka remont kiliş kıyın hem tennerhi yukarı. Yeni generatorlar grupsiga dövültimizde işlep çıkırılgan çoğun megavatlıq akıl şamal generatoru kolunılgaşka yeni generatorunun sığımı konusunun gidin 10 əsinin 22 əsi geçe çoğun. Hem de akıl yürüştürüş remont kiliş sistemisi səplengen. Az adam karaydıgan, dijornisiz alette zamani vilaşkan yukarı ünümlük yürüştürüş, remont kiliş əmelge aşkan. New Yüşin muhbirga hesabat kılıp berip ındaq dedi. Ürüm şehri ahallarının tok şiltiş ölçümü boyunca hesaplıganda bir koni şamal generatoru çıkargan tok 200 neçe ailenin bir gün şiltişi yetken bolsa, bir yeni tipteki generator çıkargan tok 6000'dan artık ailenin bir gün şiltişi yetidi. Qalğan toxni amavi əsləhələrgi işlətkili boludu. İgilnişçə, Ürüm şəhri 2022-ci ili Davanchin şamal elektr stansını özgərtib, dərəcəsini östürüş xizmətini omumizlik yolğa qoyğandın hazırgıcə, şamal elektr stansını özgərtişdürdün 4-ni oğuşluq tamamlıqan. Şamal generatoru sığımını 367 min kilovat köpəytkən. Bu yıl şamal elektr texnikasını özgərtiş qurulışı tamamlangandan keyin şamal elektr generatoru sığımının yana yeniden 201 min kilovat köpeydiganlığı mölçerlengen.
0: Stansımız xəbri. Bugün 2026-cı yıllık adetki ali mektep imtihanının tuncu günü. Avtonom rayondaki caylar, alaqadar tarmaqlar maslişib həm türtkü bolub, mulazimət kapalati tədbirlərini umum yüzlik əməliyiləşdirib, ali məktəb imtihanıqa bütün küş bilən kapalatla qılıb, imtihan cəriyanının bütün cəriyanada bexətdər, muqim, tərtiblik buluşuqa həqiqi kapalatla qıldı. Ətiyən saat 8-15 minut ötkəndə, Ürümçi şəhərlik 9-cu otur məktəb imtihan noxtisi imtihan berdiğən uquqçılarını kütüb aldı. Nəq meydanda tərtib qeyliblaşqan, rədlik bolubla qalmay, imtihan beridğan uquqçılar ölçəmlik, tərtiblik, bexətərlik təkşürşidin ötüb imtihan meydanıqı kördi. Ürümçi şəhri ahalısı Səylin, baldurla imtihan noxtısıqı kelib, oğli imtihan meydanıqı kirib kətkücə onundan közünü üzməy qarab durdi. O, muxbırğa mındaq dedi. Ətiyəndə yolğa çıxsaq, yol ravan bolubla qalmay, avtomobillarımı tərtiblik uğrulaşdırılıbdı. Mələ yenə qon ən küşləri imtihan berdiğən oquqçılarga bir qədər köngül bölgəşkə biz mu xatırcan bolduq. Ürümçi şəhərlik Toxtalğı Meydani Mülazimət Mərkəzi imtihan beridğan oquqçılar, imtihan beridğan oquqçılarğa həmrah boludğan ata-anılarının yolğa çıxışığa qolaylıq yaratış

0: арқылы халыққа нәп жеткізуш етибарлық фаалиетін жолға қойдық. Яна мусабақа қызғылығыдан пайдаланып, Байынғұлын областының өзгеше мәзілік таам мәдениетін кеңейтіп, Қорлының мәдениет саяхат нам картасын жулаландырып, тән тәрбие мусабақасы арқылы шу жайының мәдениет саяхатшылығы ва кечілік иқтисадының сүптіні өстіріп, жалландырушқа күш қоштық.
1: Станцымыз хәвірі. Bağrış nahiyəsi məmləkətlik birlik qoyub veriş günüdə mas qədəmdə köpəytib qoyub veriş fəaliyyətini qanad yaydırıb, Bağrış gölü daxı qov su rayonada yaqında 60 mindən artıq yapılaq tumşuq birlik və 50 min iqtisadi bericanı Bağrış gölü qoyub bərdi. Bu yıl şucay qoyub bərgən birlik sani və türü ilgirki yıllardigidin köpəydi. Bunun içində qoyub verilgən yapılaq tumşuq birlik ikinci əvlad bericanı bolub, özüş məzgili birdək bir yıldan aşırı. Bu yıl yana tunca qeytim Bağrış gölüge 19 tal cinsi yetilgən yapılaq tumşuq belik qoyub berildi. Öz işməzgili birdək 5 yıldın 6 yıl ətrapıda. Bu qeytim qoyub berilgən yapılaq tumşuq beliknin qoyub beriliş ölçümü 15 cm-dən 35 cm gəcə. Eğirliqi 30 gramdan 250 gram gəcə bolub, ölçümü birdək ilgirki yıllardikidən yuqru boldi. Avtonom rayonluq su məhsulatları tərəqqiyyat mərkizinin ali injineri Shi Chunming muxbirga qo'yib berilgan bir qism belijonlarga yaltiroq rang berish, aynak uzak selish qatorliq belgilarni qo'yganligini aytib mundoq dedi. Bu xil belga Bag'rash ko'li suv rayonida jonliqlarni tekshirib surishtirishimizga yordam beradi. Yapılaq tumshuq beliq davlat 1-chi darajali qo'rqitilgan suv hayvoni. Suvdagi mushuk ayiq degan nomi bor. Hozirgacha avtonom rayon Bag'rash ko'liga jami 600 mingga yaqin yapılaq tumshuq belikni qo'yib berdi. Bu Bag'rash ko'li suv rayonining ekologiyalik muhitini yaxshilash, yo'qlish girdobiga berib qolgan turlarni qo'g'dash, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash, beliqchilikning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Shi Chunming mundoq dedi. Bag'rash ko'lda yapılaq tumshuq belikning belgilik tur topi ko'limi shakllandi deyishga bo'ladi. Bu bunadan keyin pan tadqiqot jihatidagi tekshirishimizni muayyan asos bilan ta'minlaydi.
0: Amdi Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 18 dan 27 Celsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 Celsiy gradusgacha. Çöçek tazıraq yağmur yağdı. Temperatura 18 dan 29 Celsiy gradusgacha. Olcı da azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17 dan 23 Celsiy gradusgacha. Bortala da azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20 dan 30 Celsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutlu. Temperatura 22 dan 34 Celsiy gradusgacha. Köytünde azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21 dan 35 Celsiy gradusgacha. Şihanzda ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 22'den 31 Celsiy gradusgacha. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 20'den 34 Celsiy gradusgacha. Kumulda hava bulutlu. Temperatura 17'den 33 Celsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 26'den 39 Celsiy gradusgacha. Korulda hava bulutlu. Temperatura 24'den 32 Celsiy. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 25 Celsiy gradusgacha. Qashqar. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 25 Celsiy gradusgacha. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 27 Celsiy gradusgacha. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 20 Celsiy gradusgacha. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 18'den 27 Celsiy gradusgacha boladı. Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programımız boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Arzugül Halık, Wang Suji, muharriri Gini Kadir, Medine Merdan, mesul muharriri Tursun Tohta Abdullah, diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programımızı anlığınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

88 400 993 77 88. Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Yatak kılvansınız boludu. Tianshan restriki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5-ci avlat oynan paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekmü çoğun. Yatak uyu tekmü köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şencan Yipek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şerikti'nin yen oyunu aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6-0 Pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sulu Shooting Apitalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Soda Şehirçisinin Şinjanın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'de Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun temhurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke temrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.

0: Yük sılıvat han Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu seyipimizde aldınkı 5 ayda Şincan'ın tömür yolda toşılgan yük 100 milyon tonluk ötgeldin bösüp ötgeldiki doğrusu da sözlep birimiz.
2: Aldınkı 5 ayda Şincan tömür yolda toşılgan yük 100 milyon tonluk ötgeldin bösüp ötüp, bulturki şu mezgildikidin 4,18% aştı.
1: Bu yıl kirgenden bu yan Şincan tömür yol tarmakları tömür yol transport özelliklerini cari kıldırıp, yük transportunun süpütünü östürüp, önümünü aşırışını sicil ilgir sürüp, eşya obrotu baş ve ödügerlikki. Toktam tüzümü boyunca toşını bağlı kenaytip, toş küçüp kapalıttı. Katarlık siyasetlerden yakşı toluk paylanıp, gelişim boyunca toş miktarını bütün küçü bilen nekleştirdi. Kömür, kimya ve oğut, bağda, aşlı katarlık noktalık maddi eşyalarını toş ihtiyacıya birleştirip, kar leylisi tiz yetküzüşü del cahide teminleş. Kar leylisi tiz yetküzüşü tonlaştın saklanış maddi eşyaları. Kar leylisi tiz yetküzüşü yipek yolu elektroluk soğudusu. Kar leylisi tiz yetküzüşü Şincan kömürünü sırt toş markasındaki növeç poizlarını yolu koyup, Kar leylisi tiz yetküzüşü paht növeç poizi bilen ah mal yığıp toplaş mehsus poizi birleştirilgen yepyeni transport endisini berpa kılıp, köpkül şekildeki birleşim transport katarlı has növeç poizlarını yakşı işik geliştirip, barlık türdeki mal menbesini etişik tütkü bulup, xeridarlarının köpküllaşkan toş ihtiyacı kapalet kıldı ve onu kan durdu.
2: Şincan tömür yol tarmakları transportka kapalatlık kılış iktidarını östürüş üçün yoşurun küşünü kezip, önümünü östürüşünü zor küç bilen yolu koydu. Transport, yük transporti, orullaştırış katarlık tarmaklar zic hemkarlaşıp, yolucula poizi, aylanma növeç poizi, yığıp kacılaş tez, toş növeç poizini zor küç bilen katıntıp,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat et!

0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madani yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
2: Yarqın isim.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfamızda Qashqardaki Doğapçı Aka Hüseyin Kenji'ni tanıştırırız.
4: Qashqar kadimi şehri Xanbazırdaki Qashqarlık Doğapçı Aka Hüseyin Kenji Doğap yayması aldı da muzunu çöküp, kaçığı elip, onunla muzda qitik arlaştırıp, yukarı itibidi muzda qitik bilen uşaq muz parçaları arlaşıp, kuyaş nurda ap-aq yay hasıl qılıp, yana qaçığı sılıq düştü. Bu özgüce doğapını boşluqtı etiş oyununu tamaşa qılvatkan sayahatçilerinin alqı sadaları evcigi kütürüldü.
3: 30 yaştın aşkan Hüseyin'nin yayma içip doğap seti vatkanıga 13 yıl boldı. Dəslapta soğudası adet kiçiydi. 6 yılının aldıdaki bir günü o kelip keti vatkan sayahatçilerge qarğınıca könlüde qanda qılğandı qolumdaki doğap arqılıq kişilerini teğim gelip qılarlar mən digerlerini oyladı. Şunun bilen onun da yasaş ceryanını oyunu aylandırış oyu peyda boldı. Şunundan keyin o vaqt tapsıla doğapını boşluqqa etişini məşq qıldı. Dəslapta həmişe atqan doğapını tutalmay yergi çeçivet etdi. Küllab qılış ceryanı da nurğun qıtıq və muzni ısraf qılıb etdi. Lekin o bel koyu etmey, netçi min katımlap etip meşk kılıp, ahir meyli kançılık iğiz assun, doğap haman kaçıga cayıdı çüşüdüğen bu kalts maharetini yetildirdi. Vakt uzargan sırı, doğapını boşlukta etiş, onun közoruğa aylınıp, kişini heyran kaldırdığın körüş sezimi, ünümü bargan sırı, köp sayaçın gelip kıldı.
4: Köpçilikten intizarlık nazırda Hüseyin yana oyununu başladı. O muz çöküş piçkini çan tutkınıca çoğun muz parçısını tez çöküp muz parçalarını şakkıda ihtirvidi uşak muz parçaları şırıldap şıldırlap düşüp közünü yumup açıkça yerim kaçı muz parçası teyar buldu. Arkadan o özü uyutkan kıytıktın iki çoğun koşuk ilip üstüge emdila kayıntılgan şeker kıyamını koyup beğişini aylandırıp birli küçüvidi bütün bir kaçıdaki kıytıklık doğap boşluk kötürüldü. Oğluş valgalla bir dilla yenik işçigi tartışıp hayranlıkını büldürüştü. Köpçilik inkas kaytırıp bulguca doğap kaçığı sılıq düştü.
3: Nak meydanda alkı sadalları üzülmedi. Nurgun kişi yan telefonunu çıkarıp süretki tartıp sınkı ilişki başladı. Bazılar alay iten, yenin bekerek igiz etin, sınkı ilip dostla çember kimki çıkırmen dedi. Hüseyin'nin bundaq gəplərdən əzəldin kəyfi uçmaydı. O, həmişə, sayacılarının digini boyunca teğim igiz atatdı. Bəzi də teğe kəpsizlik qılıb közünü çim çıxılıtıb, köpçülükünü küldürvet etdi.
4: Doğap qılışda başqa hünər yox. Pəqət material yeni buluş gerək, dedi Hüseyin muxbırqa. Qeytiqni hər gün ətigəndə öydə uyutub təyərləyimiz. Muz parçısını mı şükini soğuk saklaş iskılatıdın yeniden kırgızımız. Materyalla yeni bolğandıla doğap təmi yaxşı çıxıdı. Mən yıl boyu digüdək bu soğudunu kılımən. Hər günü çüştüm burun saat 11'lər ətrapı da yayımını assam, ədisi səhərgi çıxatdı mən. Hazır dəl avat məzgil. Bikar kalıdığan vaxtımız yox diyərlik.
3: Cansu'dun kəlgən sayacı Coşanlun alaydan bu yerge kilib, doğap elip bir otlap tetip bakan dinkin ihtiyarsız maktab getdi. Şunca igiz etip mu, yani şunca del cayığı çüreleydikken, hakikten kaltısken, çücümel, tatlık, muzdek, yazdı bundak doğaptın bir kaç ise bək peyiz boludikken.
4: Bultur 6. ayda Hüseyin, sın numurda yayma açıqandaki

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

yetekçilikde iş taksimlab, hemkarlaşıp gayretki tolgan halda koğun pileklerine rətləş, uçini üzüş, rətləş, nəmlikni təkşürüş, ilmi soğuruş qatarlıq pərviş qılış xizmetini tərtiblik işledi. Şunun bilen bile, terikçilik təcrübesine birleştirip, dehqan ailelerine meyve çevideki kesellik ve haşarat ziyinin aldını eliş tizgilleş bilimlerini umumlaştırıp, dehqanlarının işlep çıkarışıdaki qiyin meselelerini köngül koyup hal kıldı. Xatubuk bazarı Şuymagol kentideki terikçi Şufan mundaq dedi. Mən 20 moy yerge tavuz, 10 moy yerge qoğun teridim. Bu 2 günde qoğunlıqta iş köp bolğaşqa adam yetişmeslikten gəm qılıp atqan idim. Pidayla kilip yardım qıldı. Xatubuk bazırı Şuymagol kenti partiya yacikisinin şujesi Zhang Wei mundaq dedi. Biz dehqanlarning ehtiyojini dal joyda udullashtirib, ommaga yaqin, xalq qalbini illatadigan yangi davr madaniylik amaliyati fidoilar mulozimati faoliyatini davomli qanot yoydirib, qalbni illatadigan fidoilar kuchi orqali yez egiligida mo'l hosil elishga, dehqonlarning kirimini oshirishga kuch qo'shib, yez kentlarni gullantirishga yangi quvvat qo'shimiz.

Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Bu yıl kirgandan buyan Burul Toqay nahiyasi charvachilik kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishni sijil olg'a siljitdi. Shu joydagi korxonalar kirgizgan aqliy iqtidorliq qali qo'y soyish ishlab chiqarish liniyasi oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. Bu turi ishga kirishtirilgandan keyin soyish pishiqlashni o'lchamlashtirish va ishlab chiqarish iqtidori umumiylik o'stiriladi. Burul Toqay nahiya Daweyang Çeklik Mas'uliyet şirketinin seyhida üskünüle kuraştırılıp turbo liniyalarını orullaştırış ciddi elip berli vatkan idi. Yeni işlep çıkırış liniyası da yemeklik derecelik materyal işletilip, bütün musafirlik maşinalaşkan yetküzüş arkalık, adam küçünün arlışış ünümlik azaytılıp, işkilemci bulgunuş tosulup, göç mahsulatlarının süptini tihimu bihater muqim kılgılı boludu. Bu bir yürüyüş avtomatik soyuş liniyası işe kiriştirilgenden keyin karxananın kündelik göç koyu soyuş miqdari 300'den 1000'ga köpeydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət. Ədirgi Münbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş toğırsıdaki teximi köp sarxılı hikayelə davamlıq huzurunladı buludu. Əmdir yıqtınla stansımızın anlatılış aldıdı turğan başqı programları da bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu Sulu Shiting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Sulu Shiting abonacılar terminalımızdı bolsın.